Hürmetli radio dinleyiciler, yarın isim sahibimizde Şinjan'a yardım berişini izcil davomlaştırışını karar kılgan Şinjan'a yardım beriyatkan kadır Wang Yao'nu tanıştırırız. Merkez devlet organının 11. Türkümde Şinjan'a yardım berişki gelgen kadır Abdunum Raynlıq Devlet Seminini Universal Tüzeş Merkezi Partiya Komitetinin əsası Muavin Modiri Wang Yao kəsbi alayirlikini yaxşı cari kıldırıp, bu kən tıpraqda yeşillikini köpəytib, qaqas dağını əsligi kəldirib, Şinjan üçün mərkəzinin ekologiyanı qoğdaş, əsligi kəldiriş məbliğini köpləb qolq kəldirib, Şinjanın ekologiya muhitini qoğdudu. Şinjan'da 3 yıl tırışıp işleyen Wang Yao, hazır hemme adamını təsirlendirdiğin bir kararını çıkarıp, Şinjan'a yardım veriş hizmetini yine 3 yıl davomlaştırışını talladı. Tabi baylıq ministerliğindeki Wang Yao, 2023 yılı 7. ayının 5'de Şinjan'a kilipla naitli kol tutuduğun meseleki tuş geldi. Şinjan aynı çağda, Devletning tarixdan qip qalgan tashlandoq kanlarining ekologiyasini asliga keltirish, ulgi qurilishini iltimos qilayotgan bo'lib, uda 2 yil hech qanday hosilatga erishilmagan edi. Wang Yao kasbiy afzalligini to'liq joriy qildirib, mutaxassislarni Xinjiangga kelib yetakchilik qilishga tashkillab, baholash qoidasi ratlab, yo'lga qo'yish loyihasini qayta mukammallashtirdi. Hatto bahor bayramidimi tur guruhi bilan billa Beijing'deki mihmanxanada iltimos qilish materiallarını tüzdish bilen aldırış boldi. Wang Yao mundaq dedi. 2024 yılı 1. aydan 6. aygacha 20 yıl dämilip baxmadım. Oylamagan yerden bir tür memleket boyunca 2. yana bir tür memleket boyunca 6. orunda turdi. Naitta xush boldum. Jonghar oymanlıqının gharbidiki Qarmay shahri ve Şarkı Tianşan'ın Cənubi etkirdeki Turpan şehirden ibaret bu iki tür, Şinjan'a merkezinin 600 milyon yuan mukabat, yardım pul məbliğini ilip geldi. Abdunum rayon bunu pırsat bilip, 2025 yılı gayret üstüge gayret koşup, yana tört türne muvaffaqiyetlik iltimas kılıp, merkez maliyesinin cemi 1 milyard 800 milyon yuan mukabat yardım pul məbliği erişip, Şinjan'ın taşlandıq kanlarını tüzeştiki pasif vəziyetini Teltüks özgertti. Wang Yao kan ekologiyasını əsliki keltirişdən başqa, Bingtuan bilen yerlikdiki 3 vilayet 2 kişi birleşip iltimas kılgan, devletnin 15-ci 5 yıldaki taq ekin kuruluşuqa yetekçilik kılıp türtki bulup, vadını tüzeş qiyin məsəlisini həl kıldı. Wang Yao mundaq dedi, hazır kan ekologiyasını əsliki keltirişdə xeyli köp ülgi kuruluşla kılınuvatıdı. Yana bir qism qurilış ve taq ekin qurilışı iltimos qilinish bosqichida turibdi. Yana Şinjan'ın muvaffaqiyatlik asliga keltirish tajribasini xulosalashga to'g'ri keladi. İşləşki tegishli xizmat noyit ko'p bo'lgachqa bu yerda qilib yana 3 yil ishlashni qaror qildim.

0: programımızda anlayıp da rahmet. Abdikerem efendim Çimaşen yolları ravan kendini yardıp da rahmet begen uçuranızda. Batur isimlik anlıkçımız sizinki Amasla uçurbakken anlapakaylı.
1: Rüzgatlı tep yol kavri ama daşı uçan güzü yiyinse ben yeşil yandan yolları ravan kene.
0: Bol rahmet begen uçuranızda.

Hürmetli radio dinleyiciler, programımızın da olmaştıratımız hani dostlarımızın kelgen uçurlar karapaksak Ayşemgül Hanım programımızı yaktırıp anlap çırak ifadelerini evetip de rahmet begen uçurumuzga Holcırıkki anlı uçumuzdan Abdurrahim efendimin ki ahvaslı uçur bakken Abdurrahim efendim hoş geldiniz. Yaşı mısınız? Barık olsun. Harbazat yo'l ekanda qizil qaldir, harbaylan yo'l o'tib keldim, yo'lda arishdi turaman. Bo'ldi rahmat, yo'lingiz ravon bo'lsin. Kuchatasi, xush kelibsiz. Qarshi olamiz, atayinkingiz go'zal bo'lsin. Noyit yaxshi mazmunlarni so'zlab berdingiz. Kuchadan yo'l xavri, kucha madaniyat yo'li, sharqdan g'arbga yo'llar ravon deb rahmat.

0: 7 ayının 15-ci günü ETL'in qurulmasına material selip işe kiriştirgenden bu yan, kuruluşunun bütün jarayanını tutaştırışka pekat 11 günlü vaqt sarıp kıldık. Hazırgıca toluq koyuqlıqtaki polietilen, polipropilen, butadienlik kauçuk, aromatik hidrokarbonlarını acırtıp eliş qatarlıq 8 yürüş yadroluq tövən eqin kurulmasının həmmisire bir qitimdili muvapaketlik iş başlap, layaqatlik məhsulatlarını muqim işləp çıxırvatımız. Bütün yürüşlik işləp çıxırı sistemisinin yürüşşi muqim buluvatıdı. Məhsulat süpütini bütün jariyalıq kontrol qılgılı buludu. Gölämleştirip işlep çıkırış ve sırtkı set şaraitini omumizlik hazırıldık. Kan Baujian kuruluşta 11 yürüş asasi gavdi işlep çıkırış kurulmasının yürüşleştirilip bütküzülgeliki. İkinci kararlıq yılığa 1 milyon 200 bin tonna etelin işlep çıkırış kuruluşu işkı kırıştırılgendin ki, Maytağ Neftkimiye şirketi Tarım Tavalik rayonunun yıllık etelin işlep çıkırış ıqtidarının 1 milyon 800 bin tonnağı yetip, Maytağ baş iştabının işlep çıkırış ıqtidarı koşulup, Karhanının yıllık omumi etelin işlep çıkırış ıqtidarının 3 milyon tonnadan eşip, Dövdümüzden otra, garbi kısmıdaki gölüme en çoğun etelin işlep çıkırış bağısıga aylındıqalıqını tonuşturup mındaq dedi. Bu tör, Janubi Şinjan'ın yukır dərcillik poli-olefin, birikmi kauçuk yeni materiallı kəsbideki boşluğunu bıraklı toldurup, şu jaydaki kəsblerinin ananevi nefet, tabi gaz etiştin yukır dərcillik ximiya sanati, yeni material, yeşil tövən karboluq kəsbki qarab tip özgərtişige. Oraş qacılaş, yez igiliki, binakarlıq, optimobil, toqumatçılıq qatarlıq tövən eqinliki kəsiblərinin süpitini östürüp, dərəcəsini östürüşke və yuqır tövən eqin həm türtkü bulduğan, mas tərəqqi qılıdığan, zamani vilaşqan kəsib sistemisi şəkilləndürüşke türtkü buludu.
1: Stansımız xəvri. Yıl 5-dən 7-ci ayının 19-cü günü gecə Qumul elektr torida setilgan tok 10 milyard 31 milyon kilovat saatge yetib, buldurqi şu mezgilgidən 21.97% köpəydi. Setilgan tok buldurqidən 42 gün burun 10 milyard kilovat saatdən eşib, oxşuş mezgilgi yuqri rekord yaratıldı. Bu yıl kirgendim bu yan Qumul şehrinin tok kaçılaş almaştırış bazarıda şiddet bilen eşiş vaziyeti görüldü. Devlet elektr tori Qumul tok bilen təminləş şirkti, xalq durmuşirki tok bilen təminləşke kapalatlı qılış ıqtidarını sicil aşırıp, muqim, şençlik bolğan tok bilen təminləş, yuqru ünümlük, yeqişlik mulazmet arqılıq elektr energiya istimal bazarını sicil kengaytdi. Dövlət elektr tori Qumul tok bilen təminləş şirkti, ticaret mulazmet mərkizi, elektr energiya yükünü başqırış mərkizinin muavin müdiri Shi Ji Yuan muxbirğa mındaq dedi. Bu yıl tok qaçılaş, almaşdırış mulazmet kəsbinə şiddet bilen eşiş vəziyeti namayan boldi. Həm də setilgan tok 144 milyon kilovat saatki yetdi. Sanayette tok işletiş, Qumulda işletilgen toknun köpeyişigi türtkü buluştaki yadroluq motorga aylandı. Zamanvi kömür ximiya sanayide, polat tömür qatarlıq energiya sərpiyatı yuqri kəsiblerde məhsulatının muqim eşişi bilen Qumul şehride sanayette işletilgen tok buldurqi şu mezgilgidin 25.6% köpeyip, setilgan umumi toknun 87.105%-ni egiledi. Shi Ji Yuan mundaq dedi. Bu yıl 6 ayının axırıgacha Qumul elektr toridagi ticaretlik abont 492700 ga yetib, roshan köpeydi. Bu Qumulning kasb gullangan, iste'mol jallangan, xalq turmushi yaxshilangan holatining ifodasi. Dövlət elektr tori Qumul tok bilen təminləş şirkti bu yıl saxlanmını muqimlaşdırış, köpəymini aşırış, umumi miqdarını əlalaşdırışda çıng durup, Şinjan Xuyinin kömürdün pakiz, yuqru ünümlük paydalanış çəklik şirkti. Qumul Dingxin misçilik pay çəklik şirkti qatarlıq 13 noktalıq çoğun abunqa tok yetkizdi. Köpəygen tok sığımı 665 min kilovolt amperi yetdi. Aldınqı yerim yılda 917 milyon kilovat saatlik yeşil tok sodası, 617 700 parça yeşil tok kinişkisi sodasını tamamlap, sodu kölümü cahette Şinjan'da muqim aldınqı orunda turdi.
0: Stansımız xavri.

0: Радио алды деке қадірлік достар, сәхірдің башланған барлық іштеріңізге оңыштық болсын. Шын қалбымыздан шыққан самими саламларымызды сіздерге жолдаш білен бірге программамызды бастаймыз. Іштеріңізге ұтық болсын, нәтижелік болсын, күлдіріңізге қошал қорамлық ішінде өтсін. Программамызға мы қызығылық білен қатнашқанда мен риясатшы Ошыржан Қызыр. Қадірлік аңлаушылар, әтігерлік жолдарыңызды біз әмірі программамыз башланды, әзірді башлап программамызға айт қызғылық қылан қатнас сана болды. Біздіңке вейшін салуымыз XG1074 FM. Программамыздың башланышы білен тәң нұрғы аңлаушыларымыз құшырларын еліп сілі алды білен көптің көп рахметті. Лаутама әзір мау Қолжы шәрдің Сайрам көл тәрепке, ене мау Лияйынған қорғас үйқұр түректі ашуылың G Сәлін Яулиу. Yani yukarı zaten şu 30. yılın isim 16. şarkısı Benim YouTube'da hazır. Bu yolla ravan ki diye avuçların lauta verdi. Harman yolu götürmü gör ki yolla ravan diye avuçların sayfa verdi. Rahmet. Ba yolun ki şimaldın canıp yolun işige Harman körgünün ki aslada en sol liniyede aldık yayını 3 maçına sokulu gitti. Şu sebepten mavi etraf bize tuzlu batı da deyip Ekber Efendi müşteri yollaptı. Makul. Hayat yol hikayeliğini aldık yol yolunu ısınmaya çalık kaptı. Fukamaya kaldık cuma. Bak bu çağ. Sılmağın da yol koşuyorsun işte Ravan. Ben bir de bir ay onu. Ben işte anladım işte bize hazır digendik. Dolkun, dolkun ka?
1: Vay
0: dolkun ka yaxşı mı?
1: Çıxma, bilən tutdunuz mu?
0: Biləsizcə?
1: Uzun günlər oldu, məscidin salamının yaxşı əməsliyin sırrı.
0: Vay nə bu qəzəz?
1: Bulamadım. Hazır həm də saxiyyətdən də. Ha, onu bulab.
0: Yaxşı getdiniz mi? Hazır.
1: Yaxşı bunu yaxşı. Yəni uzun sürmə. Ha, bu gün onu xeyirli olsa, xidmətiniz sağlamlıq olsa, qədər bilən tutdunuz mu?
0: Yaxşı, yaxşı.
1: Riyasətli oldan tutdunuz mu?
0: Hepimiz obdan tutu ya.
1: Makul ki makul.
0: Makul değilsiniz o. Oturun burada. Burada durun abi devamlı katınışıp. Dokun ki ha. Neyim oldu şunu ulan okumaya kaptık kan. Tabi ağır kalan çaldı. Ne ağır kaldı hem size hazırdan başlayıp de buna. Dep koymuşsunuz okumaya kaldı kemmez. Abdurrahim ki afçalar.
2: Buraya ziyaretler çok. Buraya ziyaretler çok. Bu dostlar yaşlı mısın? O şey sen kadar yaşlı mısın?
0: Ne yaşlı?
2: Son sayın bir şansızlılık. Yolunun kırılan bulsun.
0: Sizden mi yaşlı?
2: Hemen hazır topu dağındım. Yani bak vaydı sayı oraya kızdım. Kadayışı darbazını kaldı geldim. Yolda her şey kırılan.
0: Oldu. Ma Sayyoli, Sayyoli Şimaldın Canıpkı yolun işte. Karma yolu köyünün ki aslada en sol leniyede. En sol liniyada oldu keyni 3 maçını sokulup getirdi. Şu sebepten Mahatrap Azraf Toslu gitti. 10 tarafını 5 parak masak oldu keyni Sayyol'da. Şimal Canıp yolun işte. Kitabatka anlıkçılırmaz. Karma yolu körüsünün ki aslada en sol liniyada 3 maçını sokulup getirdi. Şu sebepten Azraf Toslu çekvalı körlü gitti. Şuna 10 tarafını 5 parak masak işte gerek ütke dedikemiz. Evet Dolkun ka.
1: Hem neyim bulamış ya neyim bulamış. Tutkolum hem neyim çiğkılap.
0: Sikrap.
1: Başlarım sikrap, bağırıp gel, mağazır sakaydın. Ben de koylarımızı biraz orada ütkeçileye de beni atacağım ki sırlaşın bir demde. Herhalde bir fotoğraf atalım bir demde.
0: He, meylemse, dikkat kıp olasız ot nemsiz cuma. Koyluk bize ot ekileye dedi, makul lokunka. Mao Dongjinchang Gaosu

0: La ravan diye uçur ne? Dolanca ne vetip bırakmak. Yapsın sizler riyas seçler biz turpan mandık turpan kemem sizler de falan fikir yollapsız. Baramız ondan olsun yakşı oynayıp köngüllük oynayıp ben sizler cuma. Turpan da bugün temperatura karanmış o. 38 ke yokursa tövene 28 ke. Boşnak ke. Sucu garbi yolu yollar avanken sucu şarkı yolu şarkı yolu şarkı yolu şuna ama sucu şarkı yolları mı yollar avanken öyle ösmü keserlikler doktor kansınınki aldım yollar avanken diye uçurlanı Mehmet Ali'ye verdik de rahmet ama keç bak tarık içip mesum kaldık Allah böyle baldırarak kesen olmam da yerim keçi olsun kesen olmam da hem de kepsiler o mayada bir üçcü bizden mehalini beşiği keydi edip açtık o tam da Ne kadar dola? Vakıra atan da. Sakarak birisi yok mu ki? Orada üçcü bir bop kalsa. Üçcünün kem de bir sak turdu ya. Onun ki. Üşüp gelse çokun bir sak geledi. Azra sakarak. Bulattık o. Mana mı yok o? Dep ikisi baş kurup. Bundak. Üyge kırıyor dediğinde birisi yok mu ki? Saat 9'da 23 ötü. Bir çeğril ne diyor gendi o keçidin. Ooo. Şıkılıp. İran'ın obdan başkan olucu mu? Mao üç taş kayıcı sayılı veşi ravan ki diye avcının ekbercan evet bu Mahmut avcının. Kaşka garbi yolu koşuyan işte ravan. Tiyancın canı bir yolurum yollar ravan memteliğin avcıları. Andım mavo sayılı beşinci köritten kızıl takıcı yollar ravan ki diye avcının ne bir tesla evet bu. Hata ko siz şembi ekşembe demalattınız ko deplentiyen. Ben şembi gün işleyemem ko, saat ooo çüştün ki ingice, lentiyen, doğru ko. Yine afçurlarını yanılsak, Yusufcan.
1: 174, koşacağım
0: size kandayla olacak. Yusufcan, yakşı ya, siz çoğun. Yakşı yakşı.
1: Yüzden nişanlamda üstün.
0: Siz ne miymiş o?
1: Ma ürün içini ki, ma yağmalıktığı, yani çin sonu bir yaşayın, şiçü, yaşayın gün. Tümkü aldı ki, yollar. Boş nereye duravan hava rayına et yakışı Tağlağa çıkıp Şimdi kıt geldik
0: Tağlağa çıkıp kendi kıtını kep olun Roşengül?
1: Ay Uşurcan
0: Kızık mı? Roşengül deydi ha?
1: Üstücük ha?
0: Karıp durun
1: Sen hep buradıyorsun Uşurcan
0: He bayan mı kepken he? Hayat
1: diyor Bir yetip tek yalıkar ve mağlık çirici Bacistan'ı alışıyorlara var
0: He makul buldu rahmet Yaxşı misiniz, riyasetçiler, minin 9 koy.
2: Tianshan rayonu Çoğbazar etrafıqı jaylaşqan Doğmağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metrden 126 kvadrat metrgıcı öyla bak. Günlük soğuk kılınıdı. Soğuk kılındığın kölümü köp boğanda 40 kvadrat metr keledi. Yoldun üstünüzde başlangıç toluqsız otur mektepa. Çoğbazar işkin doktor kanı bilen boğan aralıkı 10 minut. Kızık liniye telefonu 0991 613 99 99. Yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 202 66 50 10 20 02 87.
0: Hoş kadirlik anlaştığı anlavatkanınla 174 katına sənət radyosunun etigellik yollarınızda bize mera programımızı Fıçırlığa yayın devamlı tur dikkat kılımıza ama Fıçırlığa bekliyipken En iyi yansıdan başlayıp anlayımız Nur Ali'ye Fıçırınız
3: Salam, 1074 kaç kadın yolu süre Hoş iş olsun aldık yollar hoş olmuş Ravan
0: Mahakul buldu rahmet Andım mavo, alımcan mı hazır yollarını süpürüp saat 9.25 ötke vaktadım ben. Pak, tazlap mı yaptı, kaysi yol bölge iken bu. Maşallah mı azken. Astığımı da karsak. Tiyancin oldum ki ne? Yollar ravanken. Yapat atıp silahım size işlep. Yakşım size riyasetçiler meninki. Bir soraydıgan sualım var idi. Meninki maşinamın. Maşinamın. Veycansı bar idi likim bu veycanga maşını bir tuğan ahvalken şunu olan şunun resim çüp kaptı şunu olan o adamge ma maşınınki numur veycansını yuğuz be diyemeydiken demiş ki diyemeysiz den kim bul içten katli nazar den hem de siz mi kıyın ahvalı kapsız özünüz mü yanmaysız den ha o resimdeki adamla fakat okşumağandikin siz maşınak yap karan Şuna hem de siz korkmay, aşu dep şu adamge, mamaşının ki katnaş kanunu hılap kılmışı bakken, aynı vakitte siz bir tuğa vakit olmuşlar.

0: Darvazdan kaldırken mekman kışıyordu var. Mekman kışıyordu, yere kalıp yer yolu yıkılsın. Mermiye kızı sıra kırıp bağlı yolları var.
1: Okme Ömer o ayetin ki may yağlı reşinde ama yağlı reyini septi balayı desem işki dükkanga kirip tapam mı dem. Unza o terepsel yırak yapıp dükkanlarda bul iş gerekti o mayla. Biz bir sonra pakılcım ha. Akmer o ayetin yağlı. Makul biz bir sonra pakayla ha. Ay şisengi yeni zavut kurvatkan ola aşağıda may zavut de Akmer o ayetin ki may zavut de. Aşı sendeki mihmalarım yaşadı. Aşı ama kendi koruda çok mayzavut kurgan te. O aşı o şeyde çıkıp atam dikin değmeyem de ben sonra bakayla doğar kuyen şimal canıp yolun işte yollar aman dike uçurum dolan can eve tuttu. Abdullah Hoten uçurum.
0: Rüzge tutuşta dürsüzde yaptım o yolu süre. Ek yudum pipa trafladım yolla. Deşet evaldeki gelsi yok. Hayat takar gelsi yok.
2: Salam, 1075 kadın yemek verir. Ben de doğan aldık yıllar mı koşuyorum işte Ravon.
1: Oldu makul rahmet. Mau Ahmer White meslatlarının seçiş dükkanı var o. Şunu aldı den. Bu un zavutu denmiş. Abdülaziz Beket'in kışıdılı seti basanlar buldu. Aşağıdı bakke. Ahmer White'nin ki may yağları. Ahmer White'nin 10 görüşleri bakken mayları tüyüp gitti. Bazır bek yakışıkaya yiçeme yiçmeyi. Yok yiçiş gerek o. Biz bir dep, ben bir dep, programda çıkardık ki biz bir dep akayla ya. Şıklayıp. Yaksım siz kanda avalan siz kudu koy bek bakanda helge yapıldığınız o. Koy bir taraftan ot verip tursa yeni bir taraftan merep ağızı tinmaydı. Ha toymaydı o. Bir gün keşke cisim toymaydı. Neye gitsin dururken tam?
2: O söyleyen kanda avalanız yaksın.
1: Yakşı yakşı Efran, yakşı tutunuz mu? Say yolu, sucu yolu körükten ötüp, şu hana yolu körük yolunun ki işçiye bek tosulup gitti, nimboldu ki okumadım de. Nebi Tesla uçur yollaptı, efendim sörtü çüşmügen bolsa siz diyel misiniz? Hıcıl bulup dikin sörre çüşüp kalkan dikin, aşınandın başka iş kim onu yuvanmaydıgan tutsa, şuna can can can can den hem de onu. Korkman de be, bayam kırık ya. Anlıkçımız hıcıl bulup de, diyemeydim ma, ve can. Katlaşkanın okulap kılmış, yükberdi işte dikin.
2: Sürcem ma bu. Muzaut tantan gayo saki tahan bir salta nasıl yakahdan kusus evrenat.
1: Ya, makul buldu rahmet. Abdi Kerem efendim.
3: Zolkar olsun can, yolları bürüsü, kişisel yolları maşını salta, kerski manga trepke.
1: He, makul rahmet, ah kepte.
4: Barman 74 yaşında, o cidik yol kavri. Şofa doktor kanısına aldı, yol, naita ravan.
1: Buldu makul rahmet. Andım mı at üstü yol kavri at üstünün ki suntak yolları koşlanıyordu intihar ravan kedi yapıcının tursun canı ver tuttu. Abdurrahim ki?
0: Kuruyoruz 74 modülde yol kavri. Verip hasat yolu. Verip kısım sıra atın suntak yolu tarafından yolları var.
1: Oldu makul rahmet. Efran.
2: Bu çocuğun kanda havalı az yakıştırdınız mı? Mokeşler sağlamlık yolları koşuyormuştur ama. Yolun çıkıyorsunuz mu lan değil mi? Rezil anılığından kala. Ünümü bulur bir kenarda.
1: Kanda değilsiniz mesela. Az sızdırası aç. Yolu çoğurla anlısınız. Hoş ol sızdırası aç. Tamam. Siz mi? Ya kim o? Ay yolu çoğurla koysanız bulat dedi kan. Ajnak. Ma? Nurelli uçurunuz.
2: Bir yüzyak tırıcı, kaşkadın yolu sürü. Doğduğun hayan aldık yolları koşuyoruz işte Ravan.
1: Gönyen yolları, daşı yolları yollar Ravan dedi avuçur ne? Kadi dedi, evet da. Abdullah Hoten ne mi dedi? Abdullah Hoten işte mi demedi bir parça resim evet da. Yüz koy. Feycan gençi de yeni yüz koy. Yüz koy evet de başta. İsmi Vukun'daydı ama birisi ki yüz koy evet da bu.
2: Amma yama
1: yama yiyeyim o kadar çıkart. Voy amma yama yama. Toktaptın
2: oğlum 5'ini alayın neymiş. Kirli maşini kendi uçacağız. Yüz köylük buldum da toktaptın.
1: Yüz köylük buldum
2: bir sene. Şuna olan Erdoğan kendi kızarı otakar. Voy akım yeri toktap kaptı o yüz köy dedi. Benim kalkasım 20 saat ekin. Tırp okuldu ya. Bülte. Eğmesi bir balam yüz köy kaptı kendim. Kaptı kendim. Bozu ekspersen. Maşinenin kırası bersek dedi. Ama kral kasvetimle apropiye de Mehmet yolu yerime kirep, doğu oysam tuğrama, doktor süre. O yerde verip yürüyecek, yüzümü çalıp etmesini çıkmamdı bu. Bu pultusa burada. Telefon kutsam, vay vay vay, rahmet rahmet basın, işte kızı dedi ki ona. İş kırpını eksperti. Maya maya maya, yüzümü kırpı, vay amayın lan ha. Gitsem rahmet rahmet.
1: Bopdu bopdu, kallanız 20 yıllık ayan işletti bopdu. Bopdu, doğru bopdu.
5: O yüzden devamlı görürsün giriyse mahsulü güvenini aldım bir ha. O yüzden bir kravan kendim.
1: Makul Özal.
5: O yüzden kamera kalamalı yakışma.
1: Yakışı yakışı.
5: Hayırlı görsün yolu sürdüğüysek. Ben yalı tarafından ne yapmış o insanı aldık yanım yollara kravan kendim o yüzden.
1: Oldu makul. Tiyancı yolu erişkeli yol yolun işte yollar ravanken mamuyun mavi yollarını süpürge yerimini evet koydum hemse. Parkı zıptıma attıken de keyfiyatın bek yakışçıma. Şıkılıp parkı süpürüp işte parkı. O maşını ço silahına süpürdüğün maşını alama bek parkı süpürdük ya o. Goldişer şarkı mehali yolları asasa ravanken ablamı tepedim noşuyor. Dolkun kam yine. Koyuk otağılı ketken bir 10 minüt hep oldu mu bu otağılı?
6: Ha uçurucan. Yine 10 sağlı. 10 koçlarımda açık kurtan yatırdım. Pekat! Naaa! Demeydi kalın. Adamın kuyum her erkeği. Adam kız. Çünkü hele kuma otun arada tep durum her erkeğine.
1: Eee? Dokunca siz koyun koyun bakıl uzun boğan. O 10 sağlıkı 10 koçka ve yakışık etmeydi. Bir koçka alı baksanız mı? Buldu. Bir 40 sağlık olsun mu? Bir koçka baksanız mı? Buldu tabi. 10 koyuğa. 10 sağlıkı 10 koçka baksın. Bunda Бірдің жіп, ұндақ нем құмысыңызың болды де, оны. Ола о башқы, оқшым. Оныңы білісіз әмін мәм айран қалды әм, оны қошқа қоса алға қапсыз. Мауының бір оқып боламыдың бір көріп әткен болсыңыз, бұны немекен зады бір қарақ маныңға деп. Қалай мұқа аптымын бұл тоқтатқан қылмыш кен? Шоңашы 250-лік жәрі ман екен бұ. Қалай мұқа аптымын бұл тоқтатқан қылмыш кен жұмы? Ama şimdi görüyorum tarafta bir tohtatka akval varken o akhattinin ki bir yolunu ısınmaya alırsa susup, susluşup, üçüp gitip kaptı o çünkü okuyan bu da kayısı yolu geldiğini elikken kalay mı kaptı mı bu tohtatkan kılmış ki? Benim sualımı cevap verken basınız oldu ki ben o yolda meyip bakaydı gendim iş kılıp uçurcan kaşkaya bağmakçıydım kuça maytak taş yolu bilen mansa kayardın kirime depeyken basın maytakdın kirseyiz. O maytak verip o ürümçüde mi işte mansınız kara. Siz nereden hazırdı? Siz hazır nereden toktan aldık uçurulunuz?
7: Kalan 1074 yasakçılığa Miran'dan aldık.
1: He ürümçüden uçurulurken siz. Ürümçüden bozsanız kara. Kulcu taraf kara. Meni maytak verip. Aşı ergildiğin yerde bak kara. Aşı maytakta çoğun yolu var. Aşı ola o dolu mansız. Aşı maytak kuşa taşı ola kırketsiz. Dikin hem de oldun kiliş mansız. Siz bir kilişe telefonda. Muşu sulu shooting diye update aldım ama bizden kitimi bari yağı mı saçı Maytak uçağı taşı onunki duku gönlüğü dediğim bir salon ba aşı arkalık kilisiniz mi buldu a telefonda meşgul atkılarlayan bir şey verip Maytak uçağı taşı olu arkalık mamak işte duku gönlüğü de bir gönlüğün hava ke aşını içip ben benim maşin numaralarımda kırgızıp burumda kilisiyle aşı var de hedef mi dağpırtan ya bu musa telefon numaranız ne hazır evet buyun. Biz ma Özal'ı kıvatıp koyumuz. Hani Özal sizi bir telefon kıvatsın. Yağımız Özal telefon numaranızı bir evetsiniz. Aç kırdığa yakayken çağda. Adaş Yusufcan mayol arkalık kırınla. Dip bir yerden kullanılar çoğu. Şikeli alınmış. Ürümçü taksiye devat kalab oğan diken. He Özal. Aç taksak bulam diye. Buldu dip kalsanız telefon numaranızı da evet bir an. Biz de Yusufcan kıvatıp koyaylı. Andın. Aç bu içi bozsun. Devlet taşı yolu 314. liniye Kuhan Şehir'den Taşkorgan'ın karap manga yolun işte maşallah biraz köpken muşu kalayım kayı yolu izgen. Şopur dostlar bir dikkat kıpmangan bosa dedi. Andın ma Ürümçedeki mihmallarımga, ma Folivan'dan yendeki mihmallarımga çüştü keldiğen 10 dek mihman batı başlayı digentim. Bir telefon numarım işe de batı tünügün mü evetken. Ma anlaşla bir depesin cuma. Tapam diyeyim şey koysa, eli koysa, eli yok mu şey koygan dersin. Hazırmış o Toksun Nayisi'ye yitip geldim. Nayi'ye işledik ki yollar avan kendi avuçlarını. Malik evet. Akkep'te avuçlarınız.
8: Bozgüden yol kavrayız. Donzaklı'da taraf avan.
1: Kaçkadı yolu uçuyorum. Şinkada'da yolları bir gün bek avan kendi. İlnur uçuyor yollar. Hani kahar efendim uçuyorsunuz.
9: Uçurda yakışma.
1: Yakışı.
9: Ben bir ayın aldı da.
1: Bir ayın aldı da.
9: Çöt heriden süper.
1: He.
9: bir tas son sunuluk etken, benim

0: olduğunu şeyinden yani şeymesine.
1: He.
0: O 5-6 kilometre biraz kılıyor soğan çağda. Çöpün kutu.
1: He.
0: Son kamyon dikkatine. Son köyü 60-70 bin koyduk. Nektul var ki.
1: O.
0: Bu işi soyu ışıltıdan pul ki. O ustam. Maşına bir elden sanmay. Eşkarsınız kirayınızı bir aylık atabilecek. Kirayını sanmay. Gazın cevabı yaptık.
1: He.
0: Tostan kiranın almay atıp versem 7 kilometre aralıkta 10 köy etki turda kalır.
1: 10 köy etip koyup
0: Yani
1: turdu.
0: yakını ben o rahmetli bir makul da çıkarttım.
1: Bop da. Hayır efendim. Kağını biz tılıklap koyalım mı? Siz isminiz ve telefon numaranız ne? Evet'in hazır. Bir şey evetsiniz. Bir şey evetsiniz. Ondan kim yollap koymuş ben bir şey. Hiç bulamay kalamam mı? Bir mukabat boyun ben sekip oldum. 60-70 bin köy pulunu apırıp yürüp siz. Onun için yandırıp apırıp versiniz. 7-8 kilometre 50 koy olsun etip koyma ya bir 30 koy 25 koy ya ki etip koyma 7-8 kilometre yolunu besip kelgendikken 10 koy etip koyup da ya bop tabi toyuğu durup demez mi toyuğu çıkıp gidiyor da karan işte kağını biz tuluklap koyalım ya kağara kağar taksi ismanız ve telefon numaranız ne muş numar şu mu dükkindisek mi siz yezip bir evet be misiniz ha biz manı köçürü yapmadık hem de siz Muşumuz namı kulaktan kulak geçken pulumuzun ticariye mol yigirin dallısınızın buldu. Maçıncağındaki en isil temizle yürüyüş faaliyetimiz katlaşkan. Katlaşkan. Bizimki Sertem Kürören Kali Güç Yögür Hansı'nınki mükafatı var. Onu dallısınızın buldu. Andımış Ahmer Vahit'ninki ulları, yağları, görüşleri, açısı olur ya. Muşunu işiltip kredi tapkan. Mihmallarımınki çoğu mihmallarım Bununkini mi dallısınız buludu? Ahmer Vahit'nin meslekleri. Ya onun başka personel işçilikleri var. Onu tanısınızın buldu. Limon Yalpuz. Onun başka yani kaç Molligren depoluk ha? Muş mu kapatırımız var keşke. Lokunka.
0: Sen bu ontakhane
1: Ne? Ең қойып атқан болса, сағылықты оны не, қошқадың оны аға ұқшайды деп айта ойлап қапты бе? Мына ойлап қамамды шуңа. Бір қошқа деген 40 сағылық осы болды деп мында деп әмемдім сізге мында. Ғарби шесен көтсе, шарық қыманғанда айлы машинасы бұзылып келіп, жолыңқы отырда тұрып апты, арқыста тақтым ба екен, сәл иқын екен арлығы, астарақ маңасыла, жол раван ке, деп арқысығы sormanla dedim bu dostlar deyip Abdülkerim hep ben de muhtarı yollup da Nur Aliyev çorunuz
0: 174 kaç kadın yolu sürü Süper Han Sonuçları ne aldı Allah'ım kusur bir sıra var
1: Buldu Eslim'e Tuğku Gavusu Mağde Birini lan deyip gitmişsiniz o Eslim'e Şuna olan Nemi kılıp nemisin tınmaydı o deydi o işi kılıp koydu gel otunu çaynap durup mu meraydı yeni yeyim mi deyip Toymaydı o deyip Veli yara uçurunu evet tutken siz dedik bunu evet gel olmaydı ha şu müştah bir avarçılık.
2: Yol sevda şerif kilometrin kusudur ha. Arabayla oturuyor olur yollar evan oturcan.
1: He bakıl rahmet. Andın kahar taksiye 70 bin köye gel.
0: He oturcan. Ne aç Moğol'u giren mi kallay? Moğol'u giren aklını kusurlaştırma düşüşün yoktu ona.
1: He. Ay taksi yıkımı Moğol'u giren koyu atamsız mı? He yakışı bana. Muş kuyukallığa bildirici mi taksi yıkımı? Uzun manı demez mi? Kalk 5-5 manı koyup 5 manı 5 manı bir almıştırgandan alında almıştırsa 10 manı ne iş para? 10 manı meyve etip almıştırdan gepken yani taksiyesim şuna yaştırdık. Molli girin hemse ha? Molli girin namı kulaktan kulak yetken pulunuzu teceydiğen Molli girin'den mükafat ne? Bayam 60-70 bin koyunu ikisi kaytırıp egen Kahar efendimge kahar taksiyeyi be dok. Hey, muş telefon numaranız ne? Özal.
2: Bu sandım mı abi yedin geçirdim içeride yollar hangiken bayan mindiden var mıdır indilerle söz üstürüp Bunu anlayan bakalım geçti zamanı
1: Bıra anlatıcımız Mayta Kuşat taşı oluğu Nereden kırmızı diken de taksiçi Yusuf Can Şu an ürümçüden bana diken Mayta Kuşat verip kırsızsa beni tapamaydık anda kıptırdı Şu an telefon numaranızdan evet versiniz Özal sizi telefon kısa Yok siz Özal'ı telefon kısınız Andın yakışı oldu de aşağıya bağa baktı da özellikle telefon kılığına yakınmıştı. Aşı ve işinizin kuş verip. Dağ, eçip kısınız yolun dep yerdi o. Dep aşağı digen de. Tüzük yakıldı cüme de koyayım mı? Abdullah Kutemen de koyayım. Kızık mı siz? Vı? O atıştım şu Tiyanşah yolları, dostluk yolları, yollar avan ki. Kevser Can'da baba uçur yollaptı o. Ondan yakışım size o atıştın yolu uçur ama o atıştın ki merhaba yolları koşlanıyor yollar avan. Dike uçurun Tursun Can'a verip de o. Ondan yeni karsak yakışım size riyasetçiler. Meninki bir sualım. Ma baynayı dedi ki Mihmancan şunda çıkıp jallık boğa yeri şu. Yok ma Tekim o Oh çıksı oldu de
2: Bağkulu canı tutuğansa şıldıganlar başkan zanlı bayrağına boğdak sayıldım çilip unğu burlup Muş vuyu yolu çırpı türk kalıqa mişarbı taşa
1: Mihmancan a diyin diyin meşkını kıpasınız oldu kim dağ diyin çoğ Doğ astıq obazın astıq çürüp doğ Meşhun ço. Kıpasın zolam ki.
2: Bağkulu canı tutuğansa şıldıganlar başkan zanlı bayrağına boğdak sayıldım çilip unğu burlup Muş vuyu yolu çırpı türk kalıqa mişarbı taşa
1: Ya, maqli.
2: Ma vuyulu, kuaqulu, joni doturqasdan kendik iqiz bəsasa kitsa.
1: Ya, maqul, ravan taksi.
2: Bir yüz yertip kör, yol sorena kendi yolları ravan kene.
1: Boldu, maqul. Rahmet. Ma qahar, abla, efendimninki uçurni, biz hazırnın üzü de, moş eslimege bir yollap durayli. Eslime, seltir bizgi yolu yetişin, unutkamancıma, molli girin gıydışkenime.
2: Ha, o şu yerde bu, Abdullah Hüten, otluk getirin de, gel kuşu yüzüge. Bir yüz yetimi tör, otluk yıl kavri, onu yayın yolu, kumsarı yolu yazıldı, nazarım. Daha da, daha da, daha da, daha da, daha da, daha da, daha başını sen köprek adam.
1: Oldu, Erkinca, Erkinka.
3: Salam, bir yüz yetimi tör, oturacağım. Belki yalnız kutsam, yolu kutsam, sen gitsin yollara, Bak yollara maşınca kılacağız tarzı altı tekte yollar ravan ha? Alsak çıra.
1: Yeşilendin ki aldı koş yolun işte yollar ravan ki adı gavşurun Nur Jolin kuva verdi o. Vay benim maşınam duca bir sana telefonu kıyıp kaptıken tok yeşilendin ki aldığı kilip oğan. Çağda telefonu kıptı ekilip yerin de. Halak kilo hansıga ekip etsem rahmet mi demeyken cuma şıkılı yap telefonu kuhar taksiga şıkılıp rahmet deyip on köy olsun bir yırtta deydi. Hem öyle Onda yeni karsam kollarını eğip kaşlarını etip uslu he. Şunda ak gönül balı da kıldık o dep 6. kilim Mihman canlaştı dep de ak gönül balı Üzbek yakışı ak gönül balı. Bunda karsak Mihmanca yeni gelip de anla bakılır. Bir
3: yiğit getirdik radyo olsun. Bana altına güldün güzel olsun. Ben bu sefer Aksu Baynayist'in Mihman Cemil'den Aksu Baynayist'e havalı çıkıyorlar havan. Uşurda koy havasın belen çıktı mı? Koşan düşün, ümit kılmen sınırla selamet olsun.
1: Ay belen çıktı mı? Dike yer bomu de. Ha havasın belen çıktı mı? Depmandak deysiz. Depmandak. Kutbi Nayist'in ki yolları yollar havanken. Kutbi Nayist'e Molly Green, Abdullah'ı bağ mı yok mu? Siz bir gekılın aldım. Kutbi'de bağ mı ki? 13, 5 tane 9. 75, 75 hazır ol telefon kılıp. Kutbi'de ne de var mı şu radyo depegen te edip telefon kılıp. 13, 5, 9, 75, 75. Andın öz hal uçurunuz.
2: Ya şey yaptıysam uçurucam. Benim atarabdım tanrı pişirtemezdim ha. Benim de katılmış.
1: Bütken mi?
2: O yüzden beri. Ben dedi ki Maradona ayınlı dörtletimle yenip gel gel yerim ba. Ne yapmadım ki? Kız böyle gitemeyim aşağına oğlum.
1: Ben bir yutum edip ya.
2: Her şey oynadığım bulak çok fazla. Kayıp söz sana ama.
1: Boldu. Sertem ne içip oğan mıdır boy? Sertem de geldi 24 saat açıdıgan. Sertem kür öğren o. 24 saat açıdı. 90 aya içidin. İlallık pazarga bardağı yolla. Ne ait ravancım hemse. Dep Malik Fıçır yollaptı rahmet. Sayuli Şimal.

0: Gazeli.
1: Para de apertar a passar, meu Deus, vai ser mais que pagar no meu conto, ou seja, eu tomava 20 aí, não vou ter aqui a coxinha, que era lá em que a gente vai fazer.
0: Saniyem Hanım.
2: Selam selam, hoş geldin. Hoş geldiniz. Güzel ki, asrak makarını kutuşursun. O sıkın stres olanına dostum, lanma siyadan sonra yine de aldım.
0: Saniyem Hanım, yaxşı mı?
2: Evet, bir kendim bana keyfiyatla avazırımdan alabilirim. Bu civarda havalarında yaxşı. Hem bana, ama dem atmak ki avazımızı anlat odasına rahmet edilsin. Cepacık olsun. Hem de bizimle tecrübüsten avazırımla yağarak tutsun. Rahmet.
0: Buldu, sizliğime rahmet. Salamet dostlar.

Amangül xanım mı hazır yaz pəsli demi degen çıraylıq ha dep bir parça bir. Qızılgülünün ki rəsmini tatıplam əvətibsiz. Ha. Xeyli oldu qo yaz oğlu. 6-cı ayda deydiğin gəpilini 5-ci ayın axırı. Siz 8-ci ay dep davatsız ha. Yaz pəsli çıraylıq ki dep. Men xoy köçüsü yollar qoşulmuş yollar ravan ki. Onda mı xoşun xoyarınınki aldı yollar ravan ki.

0: Necep gayriyem bulalma abi.
1: He?
0: Kapsanman hızırca
1: halkın
0: ruh keyfiyatını titrafı ya dedim ki ben bir de kızıkçı mı?
1: Bir de kızıkçı mı? Dokunca mı 80-90'a verip kaldı hazır. Şimdi, şimdi obdan böyle eğitim dedim. Orlaştırı yitirdi hazır hem de. Yaşı oyup kalan kerimde an akşına ahağını ile man akşına ahağını arlaştırıp koysanız doğru düşünümüz hakkı. Arlaştırıp eti verin. Oy, o hakkı biz dadı yolluk ya siz. Kaç dakika ya. O hakkı dep sattım.
0: Siz kızım. Kusur sana izin rahmet mi? Uzun kınak ya şun mu? Kaşkar sana tüm gidin. Çın boğan.
1: Heee. Peşkadem. Sizgi nispetten peşkadem olmaz mı ki? Ufku yolluk ula sizgi nispetten. Ancho, hoşurcan ağayınım. He ağayın adaş, ne var? He, Şembe Bazar'da polo pişip gitti. Kelsen Allah'ım iman kılmadım. He, makul, rahmet. Polo yapardınız mı Şembe Bazar'a? Yok de. Cik, pul bul işini ümit kılımız. Lekin o ezan satı silah silah. Noche, uçurunuz tapşuru aldık, rahmet he. Gül içilse bağlarda tikelle ünenmeydi, dost hırıştımız öz hal bilen mengü üzülmeydi edip, üzülmeydi edip eslime sizge koşak dokup da öz alıcı mı? Tik kuduk koçisi ravanken emse edip mem teli uçur yollaptı. Eyka ya iyi uçurunuz.
0: Ya uçurcan kaydarak yaksıma yaksıram.
1: Yaksı ya sizce ha?
0: Dava yolları koş yolun üstte ravanken cuma.
1: Dava yolları koş yolun üstte yollar ravanken makul Mahmutcan.
2: Niye kesin yol kalı uçurcan işkinci aynan mı koş üstte ravanken?
1: Hmm makul. Andın Eyka 618. Abdurimka uçurunuz.
3: 174 kocada yol kayavrıyor.

0: yayıyor, laser oynuyor, laser oynuyor, laser. Tutar yoluyor, hızlı geldi diyorlar bana.
1: O da eşan mıymış? Şiminin salametlik bana paydası var ya, salametlik ya paydasını. Hem de şimi mi biti be karan. Hem de bu nay tatlık obdan yiyişlik. Andın şiminin şu salametlik paydalık terap ediyorsanız bu. Soğuk mu ki deymiş şimini? Şu şimi yiyisi sel bir işçi karnıların sel bir yürüştürdüğün. Andım daha bir elikin mimi neydeydi bir neydeydi gidiyordun. Açtak bir işliği bulan. Ben okumayım ha. Şıkkı bay boldum ben diyemeydik ama bunu. Mandağı ölçemlik de yaparsanız okumayım. Vay ben bildiğal depesin çok oldu. Güzel yuprağını kavası şunçilik güzel gene de mihir bulup uçur yollaptı. Ne mümkündü baba?
2: O şurada yaşlıdınız mı?
1: Yaşlı.
2: Bizim bu yüzde canlı alatı.
1: Hazır ki bir vasıta tarık çıkan kanak. Öz alakımız. Memma tılmıgan muş uçurcan sılın tılı dep açta kıldıcı mı dep özal eslemeye gekıptı. Hemen daha bir uğraşık sepaka edip gekıp oydu hemen de. Ya çoğun akimiz özel av. Çoğun akimiz etip edemez mi nakşını? Şiminiki tabiiti bek soğukçu mu? Aç kazını aciz ademle cihise ağırıp kaldı des. Tabiit soğuk geç mi şimin şiminiki? Mehmet Ali.
2: Yaşın biri detmiş de yolu süre kaçta yense aslı yıllı davan. Ben şu mangaz avada anlat çıkar mı?
1: Makul. Doktor Rahman.
3: Bizim orada yolları. Yeni zatladın nasıl? Bu yüzden sen karab manga yemiş ve pişkili kokemiz. Satsın bu az yıllar alana.
1: Bak oğlu rahmet sizge cuma. Andı yine erkinka.
4: Uyuşurken mavi salın bakın aldı yollar alarken. Ağzı kim ben elini tire. Balçalı ol geldi ama balçalı mı yollar mı alarken
1: ha? He makul. Dokunka.
3: Kudurlar sen kanda ehval olacak şuna. Rahmet sizi. Bugün gün kuşlarımı koymay anlık verdiniz ki. Rahmet sizin rahmet sizi. Hem bizden hoş olduğunu mu açma benim.
4: Şirinin payızı terse tüzekini inmişti da. Vay ya radyoda edentiler kaydem yok. Kanda çakta kıldık aldığa. Bizden de çakta koymaz gibi yarışa.
1: Gauti yazan tarafla ravan ki krala yok maşallah cek de doğru taksi ruz yapıp çürüyorlar da. Vay nimi ki baldır sormağın değil mi? Ecep peyzi oldu etrafımdakiler yaş durup. Ben radyo anlayıp külgünüm karab. Etrafımdakilerim de eğren kaldım. Bayam digen tığınız rast doğru. Na üstün tıkayıp kulkum kaçta radyo anlasan dep oylaydım. Depegen tıkrasam şu. Ünlüdar radyosunu anlan. Veyşin radyosunu anlan. Veyşe radyo stand up degen şu bu hiç anlamapsız. Yaxşıb da. Oşxanova mişədə hər şənbə açımız emas mı deyə. Hə, bubdu sodanlar yaxşı olsun cəma. Özə al.
5: Biz o zaman mezonalda qoşulmuş baxdılar. İmtahan keçib yoldaşlar getdi ölsəcəm.
1: Maqul oldu. Şuna
5: gəmədil qarılandakı yollar ravan günü.
1: Maqul. Mehmanlarımınki telefonu bu hazır əvət verəylə. Yurtun çoğunla kegenti kıynatı kıynapam düşte apırıp mihman kılay digenti bu bulam buludu bugün şembup kaldı aç telefon numarını evet versek siz telefon kılıp bir geliş hep oranın zakası koysanız mı buldu hani bir bastı basanız mı buldu
4: Allah'a havalım yaşın oturacağım mağın kuahı doğrultu kalın uçup konu havalım yazıp yolla şu dilip revan koysun işte
1: Болды. Аж біздің кішіне ат кесілтемізді шерішіп палетіміз қадашқынан бірсе, сәртем күр өренкәлі күші күрқансе, ең бірсе, аж мехмалларым әмәс мә Ахмәр Вайтның 10 май күреш ачы соларын шертедіған мехмалларым. Ашыла. Телефон номер.
4: Әңлақтан бұрын әнде, елған кеп ұрып қалды. Atılıkta kepillerse, buğdaylıkta sekillerse, mağda kızıl sekiller. Abirge boyuna öyle çatak.
1: Bu Abdullah Hoten etkan nakşik gene. Hayran kaldım ben bir maybağ maşinli maymundum birisi hayda vaptu. Ben hayran kaptım ben Adem'le derek takı çıksam maymunla derek kılıp şehre girip maşin hayda vaptu. İş kılıp ben hayran kaldım. Maymun kokşaydı ha Adem mi ki rast maymun mi ki avu bak. Maymun maşin hayda bakmın cümle ki avu. Ne hadi gördünüz? Maymun numar. Şu maymun kokşaydı. Şuraya hoşçak kalın. Anlayla gip ne?
4: Hoşçakalın. Hazırmış Hürgen Johnson'da.
6: Bir maybağ maşinini açıp sürek maymandan biri seyredip çıkardı o. Kokap çattım, çıkarttım bu. Siz edemken bak hızlıca çatmak takılaptı o.
1: Maymun.
6: Bak çatmakla rengi açıp sürek lan beyni. Şununla bu bu. Kanar kettim o işte.
1: Şu an yüzük bu ne sımdak çaplak bunak maymun kokşu vakan demeyim size şu. Ön yüzük çaplak çaplak bunak maşin edisi bulmaydı o dediğin gep yoktan he hazır hem de bir keyin çıkıp kalam o. O kona kılımız hem de kokap gitip sizde he korsanız maymundan birisi gitip atkan. May bak ne de. Makul. Bulda. Anda mavo şimdi soğukçan adam 4-5 tal ise korsuk ağırıp soğuk geldikken kevziyet adam ise paydı kıldı. Aşkım dep bir eğemsin meslek dedi. Makul. Tutat sızık diken ne her kandak yerde destek bulmaydı. Bunu hemimiz bilimiz o. Dekin oldu da katına sakçımız tutsa tutat sızık destek. Şimdi ona katına sakçımızdan oldu bu adı. Onda köstüp koydu katına sakçımız. Hey kızlık adamlar bakın ha. Kandak pırao konmez mi pırao. Şimdi birinci türünü sel bir. Bir kitabını varaklap koysalam da ola.
2: Unutup kaldım. Yöcünge koşun istiyorlar kesin al.
1: Eyko ya ye. Yöcünge koşun istiyorlar ama ki makle. Rahmet. Mana mihmallarımdan telefon numarı. Mana mihmallarım. 151-99-67-11-80. Mana mihmallarım. 176-99-79-92-00. Makul. Masaca.
2: Yaşım siz. Kışın aldı ravan kendi. Şimdi aldım ravan kendi. Lan bu sünü gün bir sürü köyde maşaydı vakti çizilen uçak. Böyle bir üstün birim tatlı uçakı bir kokun üstü olacak uçakı.
1: Aç aptap tüküyüp gitmeyi mi depçe aç dakikanı
5: mı? Aptap uçakı şimali yinçen yollur yollur ravan.
1: Şimali yinçen yollur yollar ravan kendi. Makul buldu rahmet. Ondan bir parça yürek resim tatıp evet siz bek okşaptı o bu üzümle. Ne dedik üzümle bu? O at şunun munak üzümdür de kıldı bu. O at şunun kim ha? Ya ki turpanın üzümü mü bu iş kılıp. Üzümle bek okşa turpandı bir el de resim. Bu yupurmak dince kunun üstü bu. Sapak sapak üzümle deyken bir içi patmay. İçi din ay birbirisi patmay açtık. Lık lık durptu. Bek okşaptı res bek okşaptı. Ma üzüm bek okşaptı o, bu pişti mi ya pişti mi? Çekileydi dedi mi? Çekilip. Ha çekilip optu o. Şıkılıp. Ben o işki kettim üzüm hep baktım turpanın üzümü de hepsi o çıkılı bir ürünü sattı o bana bir işki kettim.
5: Yol kavru oturacağım. Yeşe yolur. Ben daha şey yapmış olsun götürmek de etrafı yolları var.
1: Makul. Şıkılıp. Mıştapta. Ben hazır. Sayahatki mandım. Bugünden başlap dem aldım. 10 gün. Men emse sayahatte, bayan sayahatim köngüllük bolsun da, sayahatınız köngüllük bolsun. Bekme onu yık etmeyi he? Üzünüzü tutuveli parak maşineyi deyip. Sen, üzünüzü. O da beklam koçup gidip siz hazır mı? Hoşalığınızı hazır çöğüm da, normal. Bek hoş olduğa işle olsun sen, normal hoş olup sen üzünüzü tutuveli için ögünün. Çoğun kaldığınız hem de. Cuma.
5: Tabii orada bayıklığın yolu sen daha şu garbi yolları aç. Mali dostluk yolu yolları aman.
1: Makul. Eko yayı.
2: Memnun gocikanı aldı ya. Sel tutakaya oturacağım. Bir gün damı aldık. Biz yol kalırı vermeyeceğim daha. Haydarak.
1: Yakışa yüzünüzce.

0: Ундак у бек азу абы көп салыктын кипини кылайлы го. Көп салыктын кипи той хатыр күн өткөзбөсүз дегенден карап турдуганлар дегенден аз жума иш кылып көп санды келдирди ачу. Иш киши апты бурун эскертип турдуганлар ба. Мондак болду ба. Муштак. Şundan mı yemek kalkalım, gel kalın hazır. Biz ne yedi ondak bir aylık, iki aylık var dedi. O destek toy kalık da hazır, yeni toy kambalı atıştık. Bir aylıkımız, iki aylık idi, başta kınayım kılık ya.
1: Sözsüz tokaşmayla mısın, şimdi bayram buladı acıma.
0: Heee. Açtak mı, gel bahmet et, eke. Nail mi? Uçurlan yollup, çokum içkistin birisi. Benim uçurumunu okumadığını çıkılıp, paylık terkibi köp. Şimdiki demek ki, Şeminin tərkibi soğuk, işçini sürüp, açtaq paylıq tərp köp degen gepken tıqa. Bir tal uçurun okumağın aşıncı olaq kitemsiz deyme, Nail. Onda yine, mən mu toyuqa türkünün ötküz baxmağıl old deyil ol deyil deyip yollab. Açta ama? Ona gepil getdi bu. Mən sor.
1: Riyil getirirse, Tosturcan, Yolqayvara, Sayyolu, Gürüksün, Sumalga, Kahmalla, Kalıqtalık yer gidin. Senden bir kerek sıralan, Lekem, Sumalgın, Canıp Karat, Manganda, Aptumbulla, Sol Kepe.
0: Oğlum canım başta uçurdu. Mağım 7 yıl upta toy hatır günü ötküz bakmaktı. Mən kayış günü sıbağ iti. Bu toy kıgan hatır günümüz. Dep oğlum can. Oy! Mən pek aşırı ettim mi? Biz oydukla pek aşırı ettim mi? Koyacağın daha da yollar yollar avan ki diye avcının seyfa ve tutup da. Ötküzmeyin mi bol demdi. Bunun için. Ama aynı ruhum mu ben mi ötküz bakmadım dedi mi ne? Hı? Derhal bayramını çoğun bulmaydıgan her gününü bayramdaki ötküz eleydiğen kutu. Heee yok ondan kıl bulmaydı o. Ötküzmeyin mi bol de. Bağıldı o. Utkoy kanka bir aylık edip yeni çıkan kaydım iken lakin sorun bağında belki kaksap geçirdikken ya ki kuruk bağıl bombağın iş kılıp ya anlaşımız aşırı da ben okumayım ben işte ötküz onlar toy hatır gün onlar neyim ondak bir yeşilgen yeşingen bul iş gerek ademde balla mı şunda buldun ki ballarınla ya ben sor
1: hoşçakalacağım yanı bırak sor biz sayıldan senden bir terk iş kılgan sapık olsa dikkat kılanlar mı şu Optimal çiğizde bir adam piyade.
0: O.
1: Optimal
0: çiğizde bir adam piyade git pardon. Belki dikkat etmeye aldım. Sen de 15 çiğiz diken, sen de 15 çiğizde Optimal'ın yolu bir piyade çıkıp hep aşağı piyade git pardon dedi o. Muşay'ın 13. günü 11 yıl oldu bizge. Bir kıtım mı ötküzüp bakmadık. Tepma İbrahim Can dedi. Ben mi ötküzmeyim bu adam diye. Oy. El kırpır demişsem ben. Hiç kim ötküzmeydi ki ey de. Kızızık mı? Ötküzsen uzan ötküz de. Deyce ben biraz. Ötküzsen bulundu ki uzan ötküz. Ben bu nak toy kampında bu kamp oğandı ki de. 11 yıl bol diye minan çoğun oğlum 11 yıl bol diye toy kıgılı. Her yeli ötküzü de o. Ben bu oltun üzüklerini ip birime kızımga kelinimge. Oğlum her yıl ötküzdü 11 yıl oldu diye edip.
1: Şimdi yok, bunlardan sana etrafımı koşunuz, travan kedime uçurdum.
0: He makul, buldu. Sayı oldun kilip, ama senden büyük örgü çıkıdığın eğizde dedi. Sayı oldun kilip, senden büyük çıkıdığın eğizde bir piyade kedi tutup da. Belki dikkat etmeyen lakı örgüden çıkıdığın la.
2: Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz. Sözleşiş vakit çekilmesi yok. Bir aylık şilleri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adam hak tapşırsa bir aylık şilleri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık şilleri Şincan içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sürüti yakşı. 10.086'ı telefon kutlu biciraleysiz.
0: Baa Seyfan Ofçur kızık ya bir anıydı öyle. Biz ne oydum o yılda toy hatır günümüzde ötküzümüz çok küçük olsun. Dikin 14 yıllığı bolganda toy hatır gün ötküzeyli dedi. Makul deptim ben ticaret bile aldıraş karım yok yürsem. Kiçi gerek boşanlı kıldığım bulduk dep koyup. O çevendazdan restoranın hemini kötürüp laptu. Şu kötürüp yapılamı ötküzüp diken. Çüştün ki yıllı badim ben deydi. Bütün cozla bezeklik mentehi toyva okşaydı o deptim.

Toy xatır günümüzni muşu çoğun zaldı ötküzümüz. Bekçik adam kelimiz deydi o. Depla. Cöndep ketken timini. İşkin çıkettim toy kandaki okşayım el deyip oylak kalkancı mı ben? Oyalım açtak ne kalkan beni deyip sayfa. Wow. Qadirli qanunlar proqramımızdan xilaslaşdırmış proqramı riyasetçisi Oşurcan Xızır, növbətçi mühərrir Zəfər Məmtimov. Xeyr xoş.

Hürmetli radio anlıqıcı dostlar, səpırınızda biz sırdaş programımızda anlayışınlarına karşılımız, mən Riya Setçi, Qadir Yaqaysar. Dostlar, səpırınızda biz sırdaş programımızda Şincan Radio Televiziya Stansı'nın tarot qəbdisi, Sılışı Tiyin Namaz Qadamda anlatıldı programımızda, Sılışı Tiyin Əbdistimi anlayışınlarına karşılımız. Dostlar, bugünkü programımızda tövendeki məzmunlarını oralaştırdıq. Avval, Şenjanda 8-nji ayning 1-nji kunidan boshlab yangi bir navbatlik favqulodda yuqori temperaturali havo rayi ko'rildi. Liayungan qo'rg'as yuqori sur'atli tosh yo'lining o'zgartib kengaytish qurilishining Shingshingshiadan to'yiqchi bo'lgan bo'lkida qatnash boshlandi qatorli uchurlarning tafsilotini anglaymiz. Radio sayohat sayfamizda bir oylik kishilar sayohatida nima uchun nurg'un kishilar yaqin yerga bormay, yiroq Shenjanni tanlaydi degan mazmun diqqatlanadi bo'ladi. Qinondaq bo'lsa do'stlar, deqqatlanib programimizning tafsili mazmunlariga aqdirg'aysizlar.

0: Ekranla səpirinizde biz sırdaş programımızda bolsun.
1: Səpirinizde biz sırdaş.
2: Səpirinizde biz sırdaş.
3: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
4: Oho, səpirinizde biz sırdaş.
5: Yeni dostlar, deyiqtanlar tövendik uçurda bulsun. Şincan'da 8. ayının 1. gününden başlayıp, yeni bir növetlik pavqulatda yukur temperaturalı qavaray körlüdü. Şincan Meteorologiya Stansı'nın haberi asaslanğanda 8. ayının 1. gününden 7. günü gece, 8. ayının 10. gününden 13. günü gece, Şincan'daki tüzlanlık rayonlarının köp kısım caylarda 37 Celsius gradustan aşıdığan yukur temperaturalı qavaray körlüdükken. Turpan şehri, Kumul şehri, Bayınğulun Apnum oblastının Cenubi Qatarlıq caylarının kısmen rayonlarda temperatura 45 Celsius gradustan. Turpan şehrinin kısmen caylarda 50 Celsius gradustan aşıdıkken. Ürümçi şehirde en küçlük yukur temperatura 8. ayının 3. 4. günleri, 8. ayının 11. 12. günleri görülürken. Şehir rayonu da yukur temperatura 38 Celsius gradustan 40 Celsius gradusukça. Şehirnin şimalıda 40 Celsius gradustan 42 Celsius gradusukça buludikken. Alaqıdar tarmaqlarga noxtılıq darya vadıları, kelkün cilgıları, su ambarları ve sayahat qatnaş liniyalarını çarılab tekşürüş, xatarını tügütüş ve ciddi ahvalgı taqabıl turuş tayarlıqını küçeytişini əskertimiz.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenidiki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kvadratlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alısınızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketinin yeni öğüne aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar azdı biz hemen.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda Kız Hemra programımız.
5: Bu programını Ürümçi Dönkörük Fokus Lıklaşmayları Mulazimet Orni Alayda talep kılgan. Abdullah'nın yeni sıfat terisi boğan ACGA C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen Fokus Lıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük muayet asıraç hem devletinin altın derecelik gaz çıkırış ölçümündeki abdumobilgı işin çıkmaz geliyordu. Amarak abdumobilinizde abdul tallığında Fokus markasına alayda katkılın. Fokus Lıklaşmayları.

0: Abdülkerim efendim ne vuruşu rakan öyle? Abdülkerim efendim.
1: Şima sen yolları yolları var. Cikey ben daha çakman kay yolları var.
0: He makle. Rahmet. Yine ofçırlağım da karsak. Yakışım seyir ya sesler. İşte bak yolları koşuyorsun işte yollar ravan durduk o. Bir gün şen bu oğandı ki ravan buldu yollar. Davan etrafı yine tuzlu vatamda deyip. Onşal değil yollar. Asas sen de gidek. Kırmızı kıp oldu. Azrak bir bölge kaldı. Hazırım diyor yollar. Asas sen şimdi ravan obdan. Onda bayık tuzlumaydı. Hatırlayacağım keleyi birine. Badam taksi yap. Şurumuz tapşırı aldık şuna. Bak bak. Öl yanak çıktı mı? Dep sorapsız. Öl yanak çıktı da vakti. Bulmakan mı ki? Teki. Öl yanak da hazır çıkmaydı mı? 9. ayla çıkamdı. 8. ayla ahır çıkamdı. Çıkıdı çıkılıp. Hazır yok öl yanak. Kotendiki anlayışta bir depesin tıkanı kaçınarak çıkıdı bu öl yanak. Yüsence afşarınızla afşar olduk rahmet. İkinci aylanın yolları midon taraf karapmadım yollar avan diye afşarını afşar olduk. Yollar avan kek hoşan işte. Korluğum ama işte muço çüdüğe yeni bir depegen bozsanız ben üzem hazır kışın kayarda. Kışın kayarda olsanız karan. Kışın kayardın ki mao çoğunda o taraftan çıkışıya kızı var ama ligerin taraftan çıktı. Aşağıdan çıkıp lan. İkinci aylan mı köyüne astı bile mi yaptı köyüne üstü çıkıp da karan ikinci aylan mı uçu. O dıl mansız. San Fango andın ilik nensengi mağandığa yol var o. Are you all you godo? He. Aşağı bilen. Aşağıya çüşsüz karan. Devlet yolu 216. liniyesi are you all you godo? Aşağıdan çüşsüz yani devlet yolu 216. liniyesi. Çüşü yapı lan aşu. Nensen taraf karap lı mansız. Aşu yokursa taşı olgul çıkıtsız. Hani korlu yolun işe edep lı mansız. Örümcü Lopnur yokursa taşı oluşu. Yaksım sizler, bu şey başkalarının başını sınaydı. Piyadılar yol vermeyken de aparat küçük kalsa kanda bir taraf kılmaz. Böyle şu bravımızı köstüp, yolu yürüşkin ilişkisini apırıp, şunların tartıdığın numara olsun tartıp, töyleydiğin cerimansı olsun töyleyip, hapım adaş deyip koyup, bir cirvet deyim deyip deysiz hem de. Kulca 10. rayonunki oldu diki yolla ravan ke dike avuçlarını Abdurrahman kam son kişiye vertip de. Öl yanak çıkıp oldu deydi ucum, bak ya öl yanak. Bir ay oldu çıktı le. Ey öl yanak diken.
1: Yaşın riyasetçi, öl yanak doydu, bazar bağı, çatıladı da.
0: Ya öl yanak bak ya cuma anı uçumuz. Öl yanak çıkıp da ben teki baldırımı ki deptim teki. Yalkın ki sizden uçurunuz tapşır aldık. Çıktı öl yanak dep, vay öl yanak çıkıp da. Şikin doktor kandan aldı da öl yanak ne şakılını oyurup setvi tuttu cuma şıkılı bak ya dedi eslime makle. Mahmutcan Şugop İfam.
1: Hey ya keçile, yıl yanak çıktı oğlum 15 gün dolca 15 gün.
0: Ya makul mantıklı bu. Çıkma kavşay deptim he. Çıkıp da. Çıkıp da cuma.
2: O iki
0: yıl tırnak ettin, onlar harapmanga yıldızlar. He, Kemalettin. He, makul makul. Buldu, rahmet. 12. yıl tırnak ettin, onlar harapmanga yıldızlar. Maşallah, sel köpke.

0: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
1: Dostuq Cənub yolları yollar avan ki, digə uçurunu şirəli saqam əvətib də. Yaxşım sizlə, ma çapçalın ayı istə hava uç, radio nayıt uçuq çıxıbatı da, meyvi-çivi setib, anlap oltadıq, dəb Osmancan. Ana meyvi-çivinin soğudulur obdan bu atamda, meyvi-çivinin obdan yav atamda. Kuchada yol xəbəri kuchamış o Tianxi yolu qərbdən şərqə Nanxu qızıl çıraqda avtomobillə köpkə tozluş bakı ədəgə uçurni kucha taksi əvə tutdu. Maqla kucha taksi. Andın Ahmet Çav uçurunuz.
2: Rüzya tutup Kaşkada yol xəbəri Kaşkada birinci oturman azız yolla xoş yeni sıravana xoşuşu yox.
1: Voldu maqol. Avtomobil yermekisini, dinvisini yolup Hong Guangshan. Otatramız gezip evet direyle. Görgezim merkezi. Huycancı onun için de gezip evet besek olalım değil mi sizce? Haksız cuma haksız. Körgezme, Abdumabul körgezmiz haksız. Vakti valla anlatılırımız. Abdumabul seti olmak için bu anlatılırımız bir erip körüp. Avtomobillarni ko'rib, setib olsak, setib olmasakcha bir ko'rib yasak bo'ldi. Nurg'a ilg'or texnikalik avtomobillar bor ekan. Avtomobilning taraqqiyoti nadan nakaychi bo'yotdi, yangi chiqqan avtomobilning iqtidori nadan nakaychi berib bunda ko'rkamamizlar. Anam Abram bo'lsa, pashi do'r so'g'irlik izlab qopsiz. Pashi do'rsin, nadan sotdi? Do'rxonlarga kirib qolsangiz, bormikin juma, shu Qarqanda uyini paşı yüzü ketke akşaydı o. Paşı doğrusu deydi o. Çaçıdı qan. Biz ne oydum ba 5-6 sef. Hiç tutu alanmaya vatim. Bir tutu alsam bol te aş paşılani. Şıkılıp. Paşı oğunu toydur yüttüm. Bağım bolsam. Ergiz onu bir şaplak bilen ergiz onda. Bir şaplak bilen bir taraf kıldı aşın ergiz kımayın ben onu. Şıkılıp. Anda çaktı şıkılıp. Yine... Qarsaq yaxşımsizlər, riyasətçilər. Rəhmət. Ərzimeydi, ərzimeydi. Ölən ax bakə çıxıbdı. Amma işkin doktorxanadan aldaş miyüçüb saddığa yələk verib, izləb baxsanız bakə ölən ax. Ayt kənirçilik çıxdıydı, cümə hazır. Andı səhəliyiz. Namusurunuz tapşırıldıq.

Bizning bu programımızda qadirli anlaşılmış işletip bakanlarına hamis maqtaydığan dost braderler bir-biriga tavsiye kılgan İsil Abdul Fulka Abdullar tavsiye kılgan. Anda mavo Şinjandik İsil Temizde şirişi faaliyetimizde Ahmer Vaytın ulları, yağları, gürüşleri açı solurunu işletip şimdi tamaklarına ait okşutup mihmalla üzülmeydiğen mihmallarım aşkansı mı aşu Şinjandik İsil Temizde yürüyüş faaliyetimizde katlaşkan. Cisalin yeni Liyayungan Korgas Yokur Surak Taşyolu'nun ki Sayram Kül'den Vutay gece Ürümçik Karapmangan'da yollar Avankaya diye uçurne Lauta evetipti. Rahmet Lauta. İhtibak gördünün ki Aslı'da maşallah selci karaptırdı diye uçurne Abdurrahman Can evetipti. Sesimol etrafıdaki yollarda maşallah köpkerlikin tosluşu yok diye uçurne Birkin'e diye uçurne evetipti.

Hep anı gava 3 aşağıni meynet kıvitçinden aldın aldı. Onun da başka rol yok onun. Ürümçide hele son iki bak başla bak o akşam yeşiği tekmigen balamdan büyüşükte tazcı kıvap da o işkile bir çerine dedi.

Uşur jar oşanga düşünde moyum uçurunu koymay adamını jil kılıp dep. Mehmetcan tor taksi onun için kiyin küçürünüz karsak. Muşu bavşenli yaman el kılalaydıga adamdan birisinde numur lazım bop kaldı. Dep sorapsız. Durun he.

Ma say yoldaki tosluşun sebebi muşu aldıdaki maşınağa eğiş mağanmaydıgan şoparlar mı, bak yenemez mi, oylap kaldım ben. Aldı taraf kuup orak. Aldırmay, mısıldap mağdan kepke. Maşının derizininki hemini kötürüp koyup, nakşın ülü koyup, kendi nimiş bu atıdı, kançilik maşından tosu ettim degen nesini oylamı koymaydı ki. İş kılıp. Dep. Bugünkü programımız karta tuncu kettim, kakşınız. Yakma işkinci kettim ki bayam rası. Yeşiktaş'ım gelen balamın paşacak valide bir karşı kantınız mı? İkinci karşısınız. Etigen de bir işki karşıdınız biraz. Ma onu aldı. Ma etigen şu program başladı ma. Üçüncü çıktım karşısınız ki. Ma o halini aldık yolunu bir plan. Şu prostamla amaçlıkma işte iş miyiz mi yapacağız etigen bir uçturun deptikensiz. Etigen bir işki şu ketim karşıdınız.

0: Şanyun yolları koşu yolunu işte yollar ravan kem diye uçurunu Abdülkahar efendim evet tuttu. Abdülkahar rahmet sizge yine yaxşı mısınızlar riyasetçilə mavo deyikvens tüyüyenlikin şirketin bir resmi tabi evet pedi şundan tüyüdüm o da. Şirketin bir soru bitti ama o bazen şirketkile bütün mu şu motorlu katnaş vasıtalarına başka şu oranı verip mu şu diya kıgan mesela reni koygan aşırı resmiyetlerin hamısını bicirip pak sıkıp ekberdik. Yani bazenleri sizge kolunuzga resmiyetlerini ekberdik ya şirketin ki ispatını. Onun için bankaya verip, bankının ispatını elip, çöken sonra motorlu katnaş vasıtalarına başka şu oranı verip, andın C'ye akıldan yine, random boşladığın işine kıldık kendimiz. Çö, sizinki kayısı kız şekildi geldi ya, aşını bir şirketle bir alakalı şeytin ha. Benim uçurum diye bir körüp, okup koymam sizma ses. Dep, kaplan uçur yollam, sen makul. Bana bunda karsak, davan etrafı da tereptin, 7 şopur lazım, 15 gün geçe, kündüzü olmuş beydeydiğen şopur bos buludu. 15. 7 ay bol diye yolga çıktık kılı. Hey, şopurdun bırsı lazım mı hazır mı? 7 şopur lazım da kep kaptı. Bırsı lazım da davan etrafında ne? Şopur lazım. Ola kılıç numarı 186-093-882. 186-093-882 diyen numar gene. Makul. Evet evet tok. Andın benim oğlumun doğulan günü diye bir gün. Oğlumun doğulan günü mübarek olsun da pıçırlan yollap siz. Mübarek olsun oğlunuzun doğulan günü. Oylap baksan bayan bu gipinizden oylap ben bu oyla kaldım. Ben bu doğulan günümge taza ekmek demeptim. Ballarım ne? Oyalım ne? Doğulan günü olduğum olsa şıkılıp kımıgan kılığımız az kaldı. Hey tohta. Rast dedi. Rast. Şu rast şu. Şu ben dedim bu şu üzanlının ki kadri kıymetin üzanlı ancak mı çıkılışını bildim sağlı. Sizin aş... Kumayl... Vay bunu gün ötküzmeyimiz de oylak oylardan bu kaldık ki. Ötküzün bu dakika vakti daha. Den bir gün burun. Dolan günü minik ki. Kanda ötküz birisiler de. Ben sizler ki ötküz beken kanda ötküz birisiler. Ben okumayım ben şıkılıp. Vay tan. Dep üzanla uğurlaştır onlar dep bundak. Vay tan şıkılıp. Ötküzmesek mi meyli? Şıkılıp dep bundakçı. Ne görmez, ne vakınız var hepsinin sizin sorusu mu? Meyli çıkıp tepilip durun. Meyli, ne varsak. Hem de ötkezmesek mi buldu, ödültasak mı buldu hem de. Biz şimdilik oğlan bir kildi. Oşta dep cil kılın ha? Hadi bak. Ne görmez dep başta soraydın ha sizden. Oy boptu ötküz bir eyli da size. Nimi tamak yığınız var. Meyli hem de ihtiyarınlı kalırsınız yüzünüz dep. Yüzünüz bilip dep. Oşta den. Ne görmez desin aşta den. Üzünüz bilip çıkılıp meyli dep. Bire kaç lağma isek mi buldu dep cilkıl söz kırandım da. Oyna dep. Bire nes ep bire nime epesen bulasın iş. Meyli dep. Meyli yıldan çıkılıp. Oyna kıdan he. Anda yeni bundan kartsak ben bu şu ağırıkın derdini tatkılıya hazır hep topup kaldı demeysiz. Nime ağırıktısınız mı şu hava ısık boğaçka hava tanışık işini içip. Uxulap kıyıp. Sol müremge soğuk uyutup yel çıkıp kaptı. Muş ağırık ne iş kılıp. Bugünden başlayıp kuntu yağdı. Kattı yatmayayım ben. Bek dikkat kısak buldu ki mavo. Bek ısıp getkenle kuntu yağdı yatmanla. Mürem terepke. Açta kıyım çıkıp kılıp. Şunu ulan bir tabup getti. Bek ağır batı dedi. Cuma dadakko. Beyguan çandı ki. Herida. 120'den arttı. Herida vake. Hazır Beyguan çanda taksi yok. Ama şoförde olsa tezkilanlı Beyguan çanga de. Pesencan taksiye uçur yollaptı cuma. Ama Beyguan çan terepte hazır 120 xeride vakit tarqaqlaşdırdığan taksi tükəb ketib də Beyguancan tərəfə basaq boldu ekan taksi ilə hə qoplan
1: Əsərgər oğlumuz yaxşımı?
0: Əvvəlim yaxşı.
1: 7 şoför demədim bir sıradan.
0: Birsə
1: hə? Əmkar işə yığılıb olsun məyli 15 gün keçə 15 gün keçəsin buldu.
0: Hə.
1: Davam edib yazdım. Yanımız çıxıbın.
0: Maqul. Bir şoför lazım ki 15 gündün 15 günlük almış pişirsek aydı sekim buldu. Ya bomsa keç gündüz almasak mı buldu? Kandalı olsa buldu dedi o. Taksiz davat kalla hop kalsa bir desen la. Ma numurunu evet pesek buldu.

Ma bir yoldan ötkül bomdi. Bir maşını toktu vaptu. Biz laba urduk amalsız. İçi de yandaş bir şopur orunda bir adam bakken. Lekin şopur udaldı ki aşkanıga bir nemli ağıl kırk gitip demiş. On neçim et boldu çıkmadı. Şıkılıp telefon kılınsa kapağın durup oturdu. Muşundak mı adamlar buldu ki edişe mi? Eyran kaldım. Bu başka maşın ötemmişse bu yedin. Maşınınızda toktu koyup aşkanıga kırıp 15 metre çıkmışsınız. Sizin ne mi deyimiz hem de dep yollaptı. O kandak çoğunup kalkandı o adam. Kimin olsa da o. Hiç kandak maşını ötküzmeyen kendi maşınla kata o tızlık etti. Maşınısını yol toktu yapıp lan. Aşkanı kırk etti o. Oy kayısı aşkanı kırk etti de bir kırıp bir kürpek ne o tamak. Tamak yavatam diye o püyle hep. Bu kandak yapıp etti o. Bu tamak yavatam dikindisiniz bu. Yandaş bir şopur orunu bir adam bakken. Bu kanda hop gitti bu. Kuşadı yol havre, kuşat yanşa yolları. Boğugan'ın ki aldı da aptomobulla köp geldi ya uçanın kuşa taksiye vertip tu. Şarkı aylanma bazırdın, da bazar taraf karapanka yolun işte. Körüknün ki aslı bek tosulup gitti yedi ya uçanı. Bir gün yedi ya anlaşımıza vertip tu, boldu rahmet. Yakışım siz, ben bu ötküz bakmaptım ya, öyle baksam çoğun anlığı yakı. Ben bu ben ayal erle kaçmanla çıkıp çıma ben ötküs bakma dedim de çünkü diye oturuyorlar. Ha ben çak çak da dep koyduk anlaşımızın gibi kartatçı. O şu yandık adam çokum şopur yüz. Eğer şopur yüzü olsa o. Heyde o gitti o. Çünkü ola maşın tuzlu kesse. Yaşım size riyasetçiler, ben bir işini anlayışlığa bir tavsiye koyay dedi. Neymiş ikin deyip karsak? Neymiş ikin deyip karsak? Manda işken bu. Ma o birisi maşinsini şu suba yerlerde erik yakısı, dere yakısı digendeki yerlerde apır toktup yüp diken. Hemen dikkat kımıp deme. Kiyin meşik kötken diken karsam uşak uşak cicikçına peyda alıp gitip de bu bombayı diken. Doğru biz devamlık değiliz anlayışlığa. Maşinan lakkançı meynet up kesim o. Mesela aynak tarafını yok görüşünle tesir etkizmek için akvalıda kağa yerlerin sırba taraflarını onda deryanın sularını, eriğinin sularını çeçip bir ikinin sularını çeçip yumanlığa deyip sebebi ne mi o diken çağda hem de bazı da bu ikin suda hem de uşak bizle közülen köygülü olduğun ve bombayla kütük bir taşla olduken ço bunu biz çelekle aldıken biz andın bir telengilep ip çaçıdıken biz maşınığa onun inkin kolumuzu latıdan birini aldıken biz. Şuna o da üstüden sürtüydük elimizde. Hem de Latin'in ki as taraflarda aşında bir uşak taşlardan bir eşkital kırıp kalsa bol diye. Onu sürtüş ceryanda cicep bu ne. Maşından sırdı kendine cicep. İş kılıp her yitik evitimizde. Onu közlen şu vaktin o yüzden kullanmaydı. A kurgan dinkiyen. Sen yorgarak yelek ki bunu yan çıkarıp baksak. Ondan dinki kançilik sizvetkinimizde. Şu vakti de bileleğimizde. Şuna ikin sulada maşinalarını yup. Yumanla cuma çıkalım.

Devamlı türde anlaşılan iki uçuru karaymaz. Kaç şirketin dediğin siz Ali ya? Biz taz bilemeye kaldık. Bir övbize şirketin ki gibi indepsiz. O bro, gogo konuların iki vatı. Şunu onun birini dediğin siz ya. Ma kuduktan suydu mu? Kum çıkırken. Ay kuduktan suydu yusum açta oldu dedi. Ali'nin iki uçuru ya.

Bir çoğun çay vardı. Ma siz degen mihmallarım da kalı bulandı. Buludu. İşten kırıplam on kol tarafta işte çoğun bir yoz var. On yigirme. Mayaktı bir. Bir kırık kallik eden bosa bu kalamı ki. Aç ma tarafını tosip yerin lardı sanızdan buldu. Buldu. Telefon numarını evet bireyle biz aç numarına bir telefon kılığına ha. 888-72-38 cuma. Aç folyemendeki mihmalarımın numarını.

0: Anladın mı? Bahadır numara uçarak anladın mı?
1: Proje bitti, yol kavri maliyatı arttığına yolu kavankem. Mümkün ki karakter soru tutak var. Aman aman, aman kalla var mı? Çiğdim, çiğdim, çiğdim. Kalla bazı niyetiye, zakak, pek yaman. Haydi bırak etten pencah alırsan, bombayı doğa, türgen çıkan mal ne? Zımbayı dağın gel. Vakti tek etken malı kaytırı dağın gel. Hasan getirmez, ah, kalla bazı başına. Hasan çiğdişiniz gerek. Bütün onun faydası rastlandık. Tek boz gün bursam onun için 5% fayda kaldık.
0: Oştak ya. Taksiyonunuz ayda verem siz ya. Ben mağabeyim anla bir kıl. Talla vazır asıl o yakşı mükeyi de baştaşta oylaydım. Hem de taksi ayıdısı yakşı mükeyi deydim bu kaldım ha ben. Özgür kaldım cuman bu. O tesken bu. O işimi tesken. Mağabey dadamla radyosta silahına kanal çıkmay. Beni yügürtüp yeğe ekeldirdi. Hazır üzüm baranlı tigide anlap oturdum. Şıkılıp tep. Şimin. Başta mı? Anlana devamlı. Dadımız bir ne, özümüz bir ne elip bunda anlamam siz. Yarız bir ne çıkanla ansalım bu dikerese. Dadımızla bir yerde belli bir çıksanız çıkış alaydıgan siz ya. Bir kısım çıkış almaydık Allah'a bakıyor. Külmanlar raz. Çoğunluğa bir çıksa bir kıl çıkış almaydık Allah'a bakıyor. Balısı bile çıkış almaydıgan çoğunluğa mı ba? Dadısı bile çıkış almaydıgan balı mı ba diken de gidiyor mu dağ? Uruşup kaldı bir şey. Etizlikte bir yerde hem de böyle şık var, böyle şık var. Man tuzluk, bunda kımam ise güp güp güp güp çapmay ketmen degen ne? Moş hazır kıp haşo balla de bana bir gel kıl tutsa. Eğer çıkışa alıp kıyıpasınız bir radyo içken alın lan la. Eğer çıkışa alıp kıyıpasınız radyo da yenbirini yap, yenbirini sizme alın ama birine dadanızı koyarıp çıma. Taksiyenin ki küllük paydası küllük ayrılgan bilen çavuşinin küllük ayrılmaydı de atlan. Nallırdım mı gel kıyıptı bana. Taksi aydaştım mı test cuma talla vazır içe şıkılıp de karakay taksi iç kızım taksi aydaydı talla vazırdım şunu avşar kırgan
1: selam selam boşuk can selam radyo ağamız dostlar bugün ise sekizgül ayının birinci günde soğulan kırı vakan bağırlık soğulan kırı vakan radyo ağamız dostlar ben de o çık selam soğulan kırı vakan mübarek olsun ben bir şey kata dedim ben bana koş doyran idi dükkanın sürülen aldırasını kettim hey durmuşsun o.
0: Sizden tolan kinozluk mübarek olsun. Aldıraşçılık olsun, azıraq vakit çıkırıp keşti olsun mu bir tolan kinozluk ötküzüp gün kulağısız.
1: Yaşım riyasetçi ağabey, mamın kezini yağı yüzüklerini zolanı kalktırı var, çırkı tutakı da başladım lan.
0: Makul. Bu oldu şu ay maçtadaydı ama işki halt un pakız dükkanında dükkan kelimiz meblağ az ittik yeni yenip geliyordu. Talla bazarı meblağ çıkarak gidiyordu cephası mı bakili. Dep şu ay bir geplen depti. Hem haklı. Eli Can.
1: Bir gün şirketim çıkmasını piyadeler yolu vermedi.
0: Bir gün şirketim çıkmasını mı piyadeler yolu vermedi deyip Eli Can kanamadı olsun. Recep'te
1: piyadeler şey yaşını.
0: Piyadeler mi dikkat kısaltı.
1: Piyadeler yolu vermedi deyip ne ayakta bilendik yapalım. Biz ahir kadar piyadeler bir kişilere bir menla diye bir ağır yedip bu kuşetken de olsa biz bir gün şirketim bir piyadeler yolu vermedi deyip çoğusunu çıkmasını çıkmasını.
0: İşki kıtım çıp kapsız mı Ali Can? Nokla. Doğru taksi 55 53 maçta deydi. Benim oğlum mu? Ben bilen katliye çıkışamaydı. 23 yaş kırdı. İşkili yaptı. Siz çıkışamay atam siz oğlunuz çıkışamay atam da işkili yaptı. Öyle siz mi azırak öyle pekna hakkı? Beyazı da çoğunlam çoğuş. Dağ karısı küzük set göründü plan. Got gel kıtlam. Veka korkunan yap yüge mi şu? Bre çıkmam söy seni tep ojda. Şunu ola onu açık kıvatkan onun bir iş kıgısı var şu bir iş kılay dep şu kıpılama bay hem de başla hem de karan. Bir çıkışıp çıkış silahı çıkış bitemezler as. Köşmü talla bazır as son toxtumay meñip ögünüp qalğan adam könem. Osmancan qızıq yaqıpsız da. Ey talla bazır aşqandınça doğurxana spaydı qıldı jumu iş qılıp dep 6-nji kelin bir nəsələn depdi. Ya maqul. Boldu bu talla bazır aşmaydığan boldu anlıqçımız. Vay vay təskä deydi. Şu, ay taksi yerinizde ideal versiniz bulamı. Ya başkışın ölçü bakam siz.
2: Beijing vakti saat 14.
3: Örümçe şehri su üstü bağıtısının yenideki

0: Jilin Ukanoda kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metregeçe 5-6 kabatlik liftlik, güllik va Avropa pasındaki öyle ba. Sit olsanızla küçük kiralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şinjan Jilin meblağ siliş terakya çekti şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-008-24.
1: Oşo talla bazarı içip dükkanınki iç takaş vaktiga alay dikkat kılıp orun yakşı orun bup kalsa içiversi buludu dedi kaplancıma. Kırım bilen çıkımını yakşı kontrol kılalsa yakşı payda oludu. Her kandak kesimdeki onçilik çapalır buludu. Hem de onçilik çapalı için ben kandak bir heh deydi. Bazıları bunu da öyleydikken. Bulbul Güya Hanım hem işin özü güçlük çapası ba. Nerede asan onda asa iş ba. Japonun ki tiga altın, gayret kılın balam, tırıştınız, muşk tutuşkan bolsanız, bilinizde mehkem bağlap, japağı çıdap tırıştınız. Çokum küllürünüz tekim yakşıp gittiydi. Nurgun talla bazır içip, küllür yakşıp getkenle cikko. Deslepte yüz japa tatıdı. Onun dinkin ballarını almışıp, karaydıgan kıpoysu buludu dükkanga. Aşında kısınız buludu o, deyip yollaptı. Bu gipiniz mu? Toğra.

0: diken çıra.
1: Maş ikinci elamlı yolda kündü meyen işler yanda ras yakşık görüp kaldım cümamış yolunu cümam ben. Acayip kolaylık yasalga yol kema o adı. Bek kolay. Onyançı tarafta yollar avan kendi gavuşturun Abdullah evet tuttu rahmet. Oşırcan yakşı obdan turvatam siz. Yakşı obdan memtimincan. Soraydıgan bir gap bat eslerdin. Elektronluk aparatka tüşkellerininki neticisini kançilik vakıta çıka 2 gün çıkıp olalamı 24 saat. Adet 24 saat içi de kep oldu. Bazen sen keçikip geldin kalırımı bak enemdi. Tuğhu Gavsu'da yeni energilik aptomobilini normal tok şatkılı bulamdı bu bombay. Adılcan neç kilometre mağalaydı maçtınız? Bu yokursa taş yollarının hemisi dedik tok kaçla şarayetlerine ait toluk ölçemlik toluk.

Hoş, anlıyorsunuz bir kança uçurlar başını yetkizmemiz. Puralı Aviasiya İdarisi ilan kılgan 2026 yılı 6. aydaki Puralı Aviasiyasının yürüyüş ehvalı asaslanan da devlet içindeki künde katnaydıgan otturucu nöbetçi ayrıplan red tertipedeki aldınki 50 olkışlık aviasiya liniyası içinde Şincan'dan cemi 5 aviasiya liniyası bu tizimlik kekirgen bulup 5 aviasiya liniyası içinde Kaşgar Ürümçi aviasiya liniyası bu tizimlik kekirgen birden bir Şincan içi aviasiya liniyası hesaplandı.

0: Mao Ahmer White on may görüşlerinin mukabatı erişke anlaşımız aşı nemik unzaot taraf kubasınız jojanlı unzaot taraf qarap basınız aşada Ahmer White'ninki məxsus etişli günü var. Şuya kirib evasınız mı buldu, cümü? Mahmutça.
1: Hayyolu cennetten şimalığa mışırlar. Şirayta köyü tarzıda. Ağlık kırdım. Tekniğe 20'den 30'u kadar bırakıp ütekledi. Sıra yolu kovalı. Beş yıkı tarzı kıyarlı kez.
0: Doktan ne dediniz? Şimdi kadın saçlarımız gibi bir değilce.
1: Hayyolu cennetten şimalığa mışırlar. Şirayta köyü tarzıda.
0: Şirayta köyü tarzıda. Ağlık
1: kırdım. Tekniğe 20'den 30'u kadar bırakıp ütekledi. Sıra yolu kovalı.
0: Aparatatıp 3-4 günden kiyin keldiği ahvalım buldu ke dedi Ablekimcan. Men mo sızıqı desep bolup ketmen 4-üncü gün uçur kelgen aşta ahvalım buldu jumo dedi.
2: Yaxşı mo bir izet dedi 4. Biz piyadelerin metre sıkayışında yaxşı oldu. Min amadır akıramda almış piyadelerin için. Biz yolda ötken vakitte bir maşinlerin ki nemiz ahvalı karta bir köşte. Bir maşinlerle toktuğunu ki o sadece ötken. Ya bu mesela biraz rekizat kurup bulsa.

0: Lasci de After Ons.
1: Eski otobüsle plan birine çıkıyor. Masine edin sana var. Masine edin onlar kirliyiz. Aslında kumar onlar tutuyor. Bir sabah birden plan. Ne arası olup oynayacağım olur. Hiç küçük. Ne edin sana var. Masine edin kirliyiz. Aslında bu birden ne var diye.
0: Şopurlu olduğun kızken siz Esli ya size. Ben o da olmayı meşgıp. Onda masine edin kip ketken onda tuyğunu ben de iskıp bakmadım. Tık. Birisi maşına dep bese yenda otasam da dep telefon oynagım kes telefon oynap sırtqa qarap da mağam bu kes mağam degen de aşta oylayma onda maşina edigim kep ketidigan onda tuygu ben bunda bu bolmaydı ke majma bunu aydemek unca ola tesemez de kranda deydi yolda maşina edesin asancım unundan asan hem de o erkek dairanın şehli kıltusa aştakam. Lakin hem de yağız dersiz. Bir iş küçük onlar tört beş anlı bir iş beydim kendikin. Üzünüz yağız aş. İgizli oltasınız öyle pek. Tes olmam değil o. Şıkılıp. Ey kıyayı.
2: Ben bu sütüncü ayda eşimi bağlan. Aldık yani 10 gün kullan. Şu sağdaşın alıp getirken maşin giden, edigin kepti giden maşin.
0: Siz maçta bulup gitsizdin ha? Huargo yolları yollar normal ki dedi makul buldu. Rahmet. İsmim ne demem? Dedi ma bir anlatımız. Benim kosum toymaydı kalıp kaldı. Ben işki camenini bir lağmenini işki camen bile yap dedi o. Şuna olan yeni azıra tamak borçtan hıcılı olup bu aşkandan çıkıp Anda niye sizlik aşkana kırıp yeni bir lağma yap onu camen bilen. Yeni toymayı vatime cuma ben de. Biz külgümüz yok doktor hanı bir tekşir pekan cuma bu siz kanda kalınız. Bu toymaydıgan bu gelişme iş takma iş bulam da. Ben okumadım iş kılıp. İş kılıp. Şuna mı ya? Bu iş, o ayet üç camen bilen bir lağmen. Mayakta iki camen bilen bir lağmen. Şundak da işkiler hemen beş camiye yapsayız. Aşın oğum toymuşsunuz. O ademle asasen de gidip o tamak işki adem mi toyup üç adem mi toyup gidip tamak kahvesli. Siz toymuşsunuz yeni toyma yeni yigim kep durdurdunuz. Doktor hanı bir teşhirip bir kancı mı? Sizin ay toyduğun bir hücayrınız acırılıp çıkmaya vatamdı. Aşın dağ. Maaş kazınızdı mı ameniniz gibi bir. Dağ çok toydun daydıgan bir yollaydıgan. Şu işe tosal kavuşturak kaldı mı? Şenhuan Ellu'da koşu yolun işte yollara var. Dikey avuçların Abdurrahman cevabı verdi. Bulut uçuyoruz.
3: Yine maşineyi dağın tüketmeye doğru. Maşineyi tüketsem kaç bile köp geçmem lazım. Bir maşineyi tüketmeye. Tek defa
0: Ya o cephalığın değil mi diye mesela bir 10-15 gün da maşineyi dağın sana maşineyi dağın sana kep gitmem de yapma da deydi o. Ben çok uçur bir yerin ögeni gibi çok şikayet oldu ya. Onun aldığı da onlapla oturttım Kur'an'la. Uçur bez peyze olamdı ki. Hani şereliğine uçur karsak muşu yer şu köl çoğun oğan bilen suyu tızgılı geliyordu o şundan yakışı edip. Orun evet sizde. Abdurimcan.
4: 144 Kozu Bey yolu kaybı.
0: Abdurimcan.
4: İzli Derya yolu. Yıkı tarı yolu. Birinci turistin, ikinci turistin birinci turistin tarafı yolları var.
0: Boldu. Evzel uçurumuz.
3: Ben kralını yınlağında açacaktım, aydığım kesinlikle. Hazır, öyle.
0: Halı Hüleymiş o körgünün ki üstadın Şenhua Canabı yolu karapmanganda maşallah bek köpken deyle. Gengi obalanı uçuruyor. Ablacan.
5: Ya uçuruyor ya, şimdi ağabeyi çıkıyorum şimdi. Doktor kanı bir kalktı, bizim öyle teşhis baktı. Mamı şu gün kurulmuşlar, doktor kanı varsın. Bir şey daha hasta, çabuk da güzel, hadi

0: شون دایی من شو ازور بو خیلی جخیه ویتیب دوام بسا آن در رشیده
1: توی ما دوستم خودگیش ما کسو توی مایی بینم کسو هم تاشمایدو من بودا یکیش بر ویدیر کسو خالده مقدا بودی خطی کسو نشمایدو ایک افتادو چشوتو در پرنم یک توی مستم بودا کسو یکیش بر یادرم چاکل کتم مقدا بودم شامو بکور خواد کتارم دمیو
0: Azırak, bu konuda çinik birem siz ya bu tazı ketmen çap soğuşuldu dedi kan şivatı çoğunlarını kemdi. Şuayının ki bir parça resim evet da bir görünüş video bu yol genem bu. Ne o? Bu korulda kutramdı bu. Korulu genem. Bir şey hadi yudunuz mu hem de? Ha bu da. Zaten lonsenle aldırken size. Bu da. شکل دکتر خانه قواسون دب دیگر لب بخش کن چون بیار پر تکشور بکن نمیشوم کال ده و دکتر خان دومو میذک میشتم میشتم بودم دب لچو عملی احوال دب لام بر تکشور دیدم ما و انوار پندم مشو خوشم وشی آشته لیکن تماخ یکی وقتی وقت تماخ یه پنان دیگه کلانشونز نه Bek zürür hem de yıldı bırak ettim de aldıraşıp kaldı kaldı şu olmasa kündüm işte aldıraşı oldu aşıp kıp kaç bağlı da aldıraşı çıkmış da ötü dükünüm tamahını çokum şu tamahını ki vakti da cahide obdan buluşu kapalı et kılınlacım ama hava ıslık asa ıslık uyutup kaldı ağırıp kasanla obdan buldan dün vakti tamah yanla yanlı koşuyon üstü yollar avan diye uçurum tor taksi rozcan eve tuttu yanar Dada akumuş, ben uçuracağım, ben aylık demel işimini elip ayalımdan yeni çıkan idim. Aşkan da karşı bir vatime hazır. Anca mınçaya karşı hep çıkılıp. Bir gün hoşup gitip ayalım, bir gün sizge gampen itip birey de başta dedi. Ben makul dedim de, yaman hoş ko. Mukte. Hem de itip birem dike gampen ne saat 14.31 müddetke vakti da. Çünkü yıraktın kege edemge. Siz hoşup gettiniz dağın mı? Şimdi kampaya yetip bireydiyse. Bu vakit gen tamahını yap. Tamahımı hele birden bu polga baktı bu. Mekman küçük yollar avanken. Ben aşkanı kırsam köpün cami yemeğime. Hep ey cevap şuraya yola tayin baktı. Bahar yollarım koşu olmuş yollar avanken. Andın Nur Ali yapıcı oranız.
2: Salam, bir önce sürüce kaçtığım yolu süre. Şu gambazanın aldık yollar avanken.
0: Makul buldu rahmet. Keşte mihmallarım kubaray digendim. Telefon numarını mağım yolla birem siz. Tüt dal mihman ba. Öydikile. Boptu. Çoğunlar apasınız hoşu kütüdü. Tamaklarımı okşaydı. Çoğunlar ağımız geldi. Ha, tamaklardın ço. Mesela mışı. Mışı. Yelik çamgur dümlümüsü. Dep bir dümlümüle bakken. Ondan. Nime, öyle ki, nime, abilik türlü dedik ki, yoğun bir iş çıkıdan bir, başta bir belik var ki, andın, o öyle ki, kumundan ne misli öyle ki, yapma, aşı var ki, aşıladım buru.
3: Buraya yol geldimizden, Gordi'den yol sayıyoruz.
0: Bu da yol sayıyoruz. Ау, үрімчедік ау, флевенік мекмаларымның 888-72-38 жүмі нұмыры. Азыр, езуелан, 888-72-38 аш нұмыры жүмі. Анды, ені, менінгі ұшырымға пәкәтлі қарамыдыңыз сіз. Башқылау ағамыз оқып болды. Йолысыңыз қармамды, түні күндім бірі азыр кәйті мұш қақшыға ұшырдың башқы іштімін елімап сіз. Я рәсім йолыған Мәшік басы тәрәпләді yollar аван кейіндіге ұшырын Абдулла әверді. Тұғанды Нұрмәметші ұшырыңыз.
2: Үшірден қадай яқшы ұшырын ұшырын
0: ұшырын. Мән яқшы.
2: Атағын әсі әзікөз қалған елді машин жүрген. Әнісім әді жоқындарын алып кейінді yollar аван кейінді. Машин көйіп түрген үшті бірақ әмәй басы

0: Kabul kaçmaya geldim. Haksız, haksız. Haksız. Bir yerip lan kırıp kırıp kes.
1: Ya.
0: Ya. Yaxşıb da haksız. Haksız cümo bir yerip lan sanla buldu. Bütün haksız. Anı kurban cevap çoğunuz.
2: Şunun sonu aşağı kilit bir yıl cigin üstüge telefon vurdu.
0: Atap durun ha?
2: Ha, yolcular ama yaxşı mı?
0: Yaxşı mı siz?
2: Abay bir yolcu telefon vurdu sen tıp bizi sütletke. Bunu alınca mı reziyon alakını? O zaman şimdi yol tuttuk bir yol tuttuk bir diyen işlerine küçük varsa bir yıl cigin üstüge telefon vurdu onlar. Uçak aşılar inip adresine ama şimdi oturan yer nerede, nerede? Okay. Maşının numarı nerede de, maşının numarı nerede de soraydı. Şimdi desek, ben de şu ilişkinle şu çıplak yoldumuz dağın değil, o Eylül'den kızacak, eskende atılacak, tegende düşüyoruz. Dağın değil, o çıplak yol çıktı dağın, Eylül'den yine bir kere aldı da bu torça, yoğun torçalımız yolunu kaçtı, toktuk tuttu yol çetti. Bütün maşın itip ayırdı maşın tükenmeyi. Tükenmesin lan, ne işin bu tükatıdır?
0: Hmm.
2: Şunun için açıklar, şunun için aşağı gelip bir yıl cigin üstüge telefon vurdu. Mesela bu maşın yolun direkte tuz etti ya. Hmm. Ben maşın numarını karmasına dikkatim olsun. Aşk telefonu ağanla maşın numarını etkiye de sordu bana. Ha buldu onu daha bir katına çarpsın evetiniz diyen. Mesela biz üç telefon bir yıl cigin üstüge telefon vurdu sebep. Bu şoförün bana kılıç emez. Biz maşını iştikrak yöküldü. Yolun iç iştik. Bunlar bu bizim katan şahsız birden mi var? Bir şoltunu
0: tapılıp
2: gidip tırsoğru digende yolunu aşk uzatıdı. Ama başı 122 tırsoğru ona.
0: 122 şu katan şahsızlarımızdan numara emez mi o kurbancan? Doğru adı gidiniz. Rahmet sizge. Kurbancakam. Herkese ben de çoğun. Ahmer Vahit'nin ki görüş, un, mayları yok öyde. Hoşluk ilan kıldım ben. Hoşurcan işçiniz ağırsın bana. Açık suyunu mu demeyle koyay. Pekatli yetmeydi ki açık suyu. Bir kitim içip. Mukafat demek için mi? Bazarın yüzünüz ile. Ahmer Vahit'in ki mesela dükkan dükkanlar durup da. Yüzünüz ile ulaştınız. Ayır durum tesir ettik öyle. Sancı Karapman'a yönünüşte yollar avan kendi yaptın. Ahmetçe radyo evetip de. Hoşluk il. Oy siz bir ay tamak iyi misiniz mi? Yeriniz mi kormaydı sizden? Şuna mı ya? Eko yayı.
3: Ya Uşurcuğum. Usta kaçtım ha. Üçtü mü yiyeceğim?
0: Üçtü. Tamak. Öyde tamak yavadı be. Öyde tamak eti demez mi o? Öyde. Şinhua şimal yolları şimaldın canıpka yollar avanken. Meylihua'nın aldı da kanunsuz kırak vatkallığa vazife cira kuvatı demiş ki mi? He. Şu kalayım kankara atat yapmış da kılmak sana bulam da demiş herhalde uçur yollarda. Mavo Gulşehri Şinhua yolları yollar ravan diye uçur ne Ömer efendi mevatıp da Eslime'nin ki hazır bir paçımdı. Eslime bu ha bu da buraya bakmış da tamak yalan yap koysunuz bol da bunun da badam meyğız çılan hem nimle bakke şuna ula nanca içip koysunuz bol da ben hazır bir sınav uyge cazibe gitkilik egen öyle yokken karsa muşu yedigan desle bakke uydu karanlan muşu ne yap koskumlu toyuğuzayım ikin davatı mevmişu. Abaldı bu nesen yap ketken gece bir nesen yap gitsem demeydi akırağımdı. Sizin öge ağız taşlap kulüp buraya ketke adam oğandı ki. Ben uçur yolsam kaytamaydıken sile. Buptu ya buptu. Dip yığılgan evette benim kaç. Yaşarcan. Uşurcan uşurcan. Ben bu yinde ya ki keyinde otlasam değmen. Benim başına közümge doğu göründü o şıkılı maşinayı da işte gepken. Başta gepken. Ben bu şu. Dur bayo edep baksa maşinada bir yende oturu buna. Ondan bu şu Abdurimkam'dan bir avazlık şu rakı olacak.
4: Oldu da yok abi. Garba inanmıyor öyle. Şükürlük yorup gene. Yıkı tahta öyle kısa kaldıra öyle kısa yazın yolları var.
0: Garbi aylanmıyorlar ha. Gulcunin ki cuma. Gulcunin ki. Garbi aylanmıyorlar ken. Anda yine mavo yolla tozlu çıkı başlavadı o deplam yolun ismini demeydikken siz. Yolun ismini depesiniz oldu. Hınçanın nerede hemen tapanmayın ben o da. Ne ne? Ne tapanmadınız ne ne şunu bir de bir ha?

De bomuz men berip yola yavuz ekiperseniz ben krayınız bir ayda. Bundak şekilde mamam da bu işin kendi kaydısı. Ekütemeye göre de bunda kopal teksanlar mı kamlaşmaydı de. Yani biz onu bir yere paysak çıkana bir yere yuvalsız onu. Karmay garibi yolları yollara vanken.

0: Mavo korul tarafga mamoq ishdim. Kon yo'llar mansaq yo'l ahvoli qanday? Yo'l ahvoli yaxshi. Yo'l ahvoli yaxshi. Avtomobillar ham ko'p emas. Mansoz bo'ldi. Ma og'irulloh taraf bilan deysiz go, ha? Mansoz bo'ldi. Yo'l ahvoli yaxshi, xotirjam mansoz bo'ldi. Ayko'y.
1: Mansoz sen qizil chiroq muravon ekan, sangichi tanchingda muravon ekan, va ushirjon ballo.
0: Voy ha. Ma'qul bu. Yük maşınısı biraz köperek mikilikinin burun mu yük maşınları normal ben köptep getkilim bulmayı cuma korluk vakıç boğarlıktık ya yolda ağırlıktık ya yolda çoğu yük maşın sunucu ola köp vermez burun şu kançılık o sunucilik yük maşınları bağı yedi tuyuksuz cıklap getken bunda ekval yok de bir kısmı tek mavo Ürümçü Lopnur yokursa taş olurlar bana da belki burun kadın sen azlığa mı buluşsun mümkün teka? Burun hem canım Şincan'a şu Muş burun ağırlığa tereplenmiş de birli bana demez mi hazır? Ma Ürümçü Lopnur yokursa taş olurlar bana da demek bu yedim yük yaptı mı bulur ba yerim ama ayakta yerim ayakta bana dikin azlığa mı buluşsun mümkün en sırak etmem yol uçuk dikin hatırca mansınız buldu. Sürat çekilmelerini sormak için bittiniz mi? Burun kanda o hazır mı şunda? Hem de maşını azlap kaldı deyip Ağırlıktan içinde yüz duman değil olmaydı. O okşaş. Burun başı 60'lık yerler 60. De, azırak 40'lık yerler var. Aşında bir saat çıksız Ağırlıktan içinde. Ablacan.
2: Şircan be hazır mı? Aygı buna sırasın. Mama ne diyorum? Şircan'a kaç kollu durla. Bundan çıkmaz.
0: Asan
2: maşınları yok yerli bu yolda hazır.
0: Yük maşınları mı hazır? Asasendikdek ma Ürümçü Lopnur yokursa taş olurlar meyve atamayız. O yol bölgede de hazır. Yük maşınısı yok diyerlik deydi cuma. Hatırcan Mansun deydi. Cenab-ı Bahçı'na aldıdık yollar ravanken diye avuçlarını Abdullah'a verip de rahmet Abdullah. Mavo Cenab-ı Bahçı'ninki aldı yollar ravanken diye avuçlarını Abdullah, Emir Abdullah'a verip de. Anda yine karsak. Yaxşımsizlar, riyasetçiler, men ma şu hazırının özüde hayvanatlar bahçesi verip körüp kelgili vaqt yetdi bir saat bo'ldi. Yetdi. Ha, uncha olamayacak ne çıkıyor? Yetdi keşkice körüp aylanıp kelsiniz. Hazır menga vaqtni keni sürmey, hazır mansız yetdi. En oxirgi qitimliq kirishni to'xtaydigan vaqti tushdingi saat 6 mi de 5 mi de bir vaqt bo'ldi biz hazır maya qarapaqal bildigan ulustan bir daqiqa. Nechidan keyin kirgizmaydi ha? Bağcığa, hayvanatla bağcığa, tiyanşa yavayı hayvanatla bağcığa. Aşu çıkılı koyduğun, kırgızmaydıgan bir vaxtı vardı. Neçti saat. Cenobi bağcına aldıdık yollar avanken hazırmış edin mansız bir saat bar ses.

5 yarımdan keyinki 5 yarımdan keyin bolsa qarağa 5 yarım bolduğan qiyini degenden ayın 2 yarım saat vaqt bakke ülgürdikensiz hazır mansınız. Navadem ətin vaqtınız bolsa əti baldıraraq barasız. Ya zat bugün berib etmesek olmaydı desiniz hazır mansınız. Məncə ülgürsüz. Ben mi ciddi ilişip etmeyeceğim ama yine maşını yine aramla çaydı yapan yolda yine.

Maa maşinanın omurtaqsını yoğatıp görsek köremey kaldık. Maa o işki balığınız ne birse derizden beşin çıkırıptı. Çoğarğı tonlikten beşin çıkırıptı. Maa sayat oranda kitap atkan oğuluşumuz. Maşinanın omurunuz ne hazır değilsek köremey kaldık. Bomuz devetmek istok. Dikkat kıp. Dikkat kıp he. Başka gep kımısak mı bilsiz o ama ballarını bir sağ salamet. Çoğun kılıç mecburiyetimiz ba atanlarının ki. Bir hatarlık igem de bu hazır okumaydı o hazır. Oynasam. Hem işte koç olsam da ben işte kıpkı kısık orundu. Neminin hatarlık iş geldiği ne? Bir abdunarak bir dep koyan la. Bir hay deyla ballağa. Nemi ildese edep kıpkasak bir iş boğut pop kıp kalsa o vaxta apla degen çağı orundu kemmeydi o. Bir ömür pişayman kılığa iş geldi o. Dikkat kılan iş kılıp. Beycan vaxte tört yerim bilen kırışını toktaydı ey kırgızmaydı o. Ben oldun kapta berip geldi hem tört yerim ki деп обликим мепанда баштар дейди го аброн учумуз 5 yerim деп жолдоп экен 5 yerim эмес 4 yerim дейди жума сайфа аштакке во эт басыңыз болам неме амса алдырап калды экенсиз жума у эт барам сиз я Qadirli qonunçlar anglab atqanlar 174 qatnas sanat radiosidan tushlik yo'llaringizda biz amra programmasi programamizni ishiltib paqanlarning hammasi maqtaydigan do'st birodarlar bir-biriga tavsiya qilgan Esil Abdul Fuka Abdullari alohida talab qilgan.

Кулжуду жол кабыры Кулжудунки ошо Жанубий Акмачай жолу Жолараван кериге учурун ак кептер абатыпты. Мабу Майтак Кучаа таш жолунун абалын сурган алуучубуз. Бул эми бөлүк эмес, биз Кучаадан Кулжу тарап келмекчитук. Наада сиз Кучаадан меңип, Майтак Кучаа таш жолунан меңип, ошо наратып келип, ошо кызыл ачы айгылга ачылбаго, Арьяба менен тутушуган эң дөөлөт үлүшкү 18-жи Дания менен тутушуган. Накаш кызыл ачып тутушуду. Şu yerden sol tarafa gelip naratqa kelip, narattım onda qolcu kildi aşıp qoyup qalsa aldın kelişimisizin buldu. Navada aş kızıl açıdan ma çorma manda maytaq taraf geldi aşıp qoyup qalsa aşı bölek kelişsiz. Hazır maytaq kuşa taşulunki şimali bölgeye gide meyanş tor kelse kelişmamız. Janubi bölgeye biz bayam degendek mesela kuşa taraftan keldik bayım bulaq. Bayan Bulak'tan ötkendin kiyin atakı kırmız. Tağdın ötkendin kiyin lam. Bir de eminin şu Kızılaça. Yine devlet yolu 218. Leniye bilen kesişke eğiz var o. Şu eğizden başla. Maytak tarapken, çorumu tarap karap mansak. O böyleke kilişmemiz. Navada şu eğizden kesiş eğizden sol tarapke gelip. Narat tarapke mağdaya şıpkıp kalsa kilişmesinizin buldu. Hatırca meni verin ha. Başta.

Saat 16 yarımdan başlayıp belet ağılınmaydı o da Ganyca uçur yollaptı o hayvanatla bağıtısına. Tiyanşa yavayı hayvanatla bağıtısında saat 16 yarımdan kiyen belet satmaydı o Miştakkan'da. Kağına baktık karşısındaydı. Şiçiku yolları koşuyorlar işte yollar avan kere ana aynı uçur ya.

0: Beijing vaqti soat 15.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Site olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

Hürmetlik radio anlıqıcı dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatna Sənət Radiosu'nun Qanun Sözge Hemrah programımızdan anlayışınlarını karşalımız, mən riyasetçi Risalat Qasım. Bugünkü Qanun Sözge Hemrah programımızda tövendeki məzmunlarını uğurlaştırdıq. Perzentle oturusu da hasıl kılıngan yaşanğalarını kütüş kelişimini kütüş məcburiyetini kəcürüm kılışının asas kılışı bulamdı. Programımızda aval bu ayakta toxtılımız. Programımızın devamı da araq içip neç saatten kiyin, avtomobil haydisi araq içip avtomobil haydigen hesaplanmaydı. Kecede araq içip yukarı süratlik taş yolda avtomobil haydash, mes halatta avtomobil haydashnın konkret ceza ölçümü kandaq boludu degen temide sözləp yerimiz. Yazda uzun yolluq avtomobil haydigen de şopırına asallı mügedek basıdı. Uda kançilik vaxt avtomobil haydisi çarçap avtomobil haydigen hesaplandı. Yukarı süratlik taş yolda çarçap avtomobili haydisi kandaq cazalındı. Bunun kandaq aldığını eliş gerek. Programımızdan axırda bu axtki məzmun deyiqtanladı boludu. Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, əmdə deyiqtanla programımızdan təpsili məzmunları da bolsun.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы. Программамыз Шинжан радио телевизия станцының еңі таратқу әптісі Сылушитинда мас қадамды аңлады. Программамызны Сылушитин әптістімі аңлышыңланы қаршы алыңыз.
1: 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.
2: Hürmetli radio anlıqçı dostlar, perzentlə otursada hasıl qılınğan yaşanğanlarını kütüş kelişimini, kütüş məcburiyyətini kəcürüm qılışının asas qılışqı bolandı. Bugünkü qanun sözge həmrah proqramımızda aldı bilən bu əxtki məzmun diqtanladı boludu. Perzentlərinin içində hər bir perzent ata anıdın bir tərəfini kütüşünü pütüşkən əhvalla az əməz. Amma ulanın içindeki bir yaşanğan kişi aləmdən ötkəndən kiyin, yana bir yaşanğan kişini kütüş məsələsi daim ailə zədiyyətini kəltirib çıxırdı. Yaqında bir dada ömrünün axırdakı turmuşu kapalatka ege bolmaganlıqdan ikki oğlu üstidən sotqa arz sunğan. Ondaqda farzandlarının ata-anasını ayırıp kütüştek içki pütümi qanun aldıda puttirap turalamdı. Dilo ahvali mundaq. Jan X bilan ayali Li X'nin Jan X Y ve Jan X R'dan ibarat ikki oğlu ba. İlgir ula öylengenden kiyin akı ufkı işgeylen, ata anısını kütüş iş taksimatı toğrısı da ağızaki kilişim hasıl kılgan. Jan X Y anısını kütüşge, Jan X R dadısını kütüşge mesul bolgan. 2020 yılı Li X kesel sebebidin alemden ötken. Jan X Y anamna hayat vaqtıda beqiş, ölgende dapni kılış mecburiyetimni ada kılıp boldum digenni bahanı kılıp, dadısı Jan X'ge kütüş haqqı beriş ve onunqa karta kütüş mecburiyetini üstüge elişini rad kılgan. Jan X yaşınıp kalgan, teni aciz, muqim kirimi yok bolgaçka, ikki oğlu üstüden sot mahkemesige dava kılıp, ikki oğlunu kütüş haqqını ortak üstüge elişki hüküm kılışını talap kılgan. Sotta karap çıkış jarayanında Jan X Y özünü aklap, anısını kütüş mecburiyetini ada kılıp bolganlıqı. Kelişim boyunca, Jan X R'nın dadısını kütüş mecburiyetini üstüge eliş gerekliki. Özünün dadısı Jan X'ni kütüş mesuliyetini üstüge almaydıqalıqını etkan. Jan X R bolsa turmuşta qiyinlip qalganlıqını eytip, kütüş haqqı berişini rad kılgan. Sot mahkemesi qarap çıkıp mundaq dep qaragan. Jan X atı bolu süpti bilen

0: Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, yukarıda yıkımlık nakışlarını köğünlü aramalığa sunduk. Onda bulsa, devamlık ve işin sütümüzü kegen uçurladın dostlarına yetküzeyliğe. Bustan uçur birip de Monligren Abdul satıdığan dükkan numarını dep bir anla dep. Ben sel turup sizge evet bir aya ayırım. Telefonumdan tepe basır. Növetçi muharrar bana evet bese. Ben sizge evet bir aya cençandın yürüyen çüşlük uykum gelip kesimi çıdap anlabatı mecumufkan dep uçur birip de. Rahmat dostlarım, şimdilik yaxşı gögün onlarla bizden programımız ne? Onda bulsa, avazlı kuşurladın mı anlayılı? Avazlı kuşurladın. Fulay şu nuf çürü?
1: Rahat, yaxşın siz.
0: Yaxşın siz.
1: Minhua Kutsi, Çanguan Jai. Birinci kararla, ikinci kararla ki oturduk ya, şefet kuşluk bir kızıl tırağı. Ma, ulimanga yemiş kaç tırağı. Buzluk kaldı mı, oyanmada anlık taktı.
0: Bulda biz münasibetlik oralağı inkas kılaylı 3 çak kırak geç Kaşkadın yol xabiri yeni bazadın İhparxan Soğudu Sarayının aldığı bağıcı yolları avan dige uçurunu berib de köptün köp rahmet. Andın Abdumu Beymin Balla Doktorxansın aldıdık yolla Naitir avan dige uçurunu berib. Mana Molli girindeki Luzon'un telefon numarını dostlarımız yadı bildiğen bu poptucumu. Biz onun növetçi muayrar evet boğucu dostlarımız evet. Rahmet dostlar. Onda bulsa ma Bostan'a evet bədim. Bostan... Onda bolsa davamlıq ve işin supamız kuşurlarını yanılaylı. Evet, koydum şu bu içi alaqlış baksanız buludu. Andın, Səvi sizin karşalımız, Cençandın yürün karşalımız. Abdus sizi köptün köp rahmetli. Qadirlik radioanlıqçı dostlar, əmdi havarayın aldı məlumat anlaylı. Aldı bilən ürümcünün kəlgüsü 29 saatlik havarayı ahvalı qarsaq. Bugün gündüzdün keçikice hava uçuq, yuqur temperatura 30 Celsiye gradus tüvən temperatura 20 Celsiye gradus buludu. Ət gündüzdün keçikice hava uçuq. Yuqur temperatura 31 Celsiye gradus, tüvən temperatura 21 Celsiye gradus buludu. İkinci asla gündüzdün keçikice hava uçuq. Yuqur temperatura 34 Celsiye gradus, tüvən temperatura 22 Celsiye gradus buludu. Demek hem de temperatur deyən davamlıq örüləş buldukken dostlar. Sırtlı.

0: Beijing vaqti soat 16:00.
1: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
0: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizin bir aram kılıdı. Ya ki sizini çeksiz şatlık cümdürüdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözler, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkin bağ programı sizi.

0: programını tırt soda çekti şirkti alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırık. Tırık ve Tırık markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilgimiz Varıs markalık sakal ağışı.

Başqalarının minnətdarlığını qəbul qılıbla qalmay, yana ulağımı minnətdarlığınızı bildirin. Ata-ana qeyrindaşlarınız, xizmətdaş savaqdaşlarınız, dostlarınızğa, ətrafınızdakilərgə, xolum qoşunlarğa və rəhbərinizgəmə rəhmət etişni hər vaqt isinizdən çıxarmayın. Çünki siz onların qollışı bilan ösüb çoğ boldunuz, pişib yetildiniz. Onların yardımı, qollışı, onların mehir-muhabbəti bilan tonuldunuz, etibarğa elindiniz. Ulağa minnettarlığınızı bildirin. Ulağımı siz bilen tan bu minnettarlıktan söyünsün. Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, sizge rahmet etkin bu programımızda anlayışınlarını kızgın karşalımız. Mən riyasetçi dostumla Risalat Qasım. Bugünkü programımızda tövendeki mazmunlarını silagi sözləp birimiz. Bir balonun bulut sayaydı da. Şinjan saqçıları sayahatçılarının qalbini illetti, mavzuluq axbarat hikayesi aldı bilen bektinladı boludu. Şinjandaki bir tort dükkünün igisi dükkünlü taqapmı inavetini saqlaştı çın turdi. Silanın bexatarlikinla aylandikilanın ən çoğun bəxti mavzuluq axbarat hikayesi muş məzmulamı bektinladı boludu. Program məzmunlarımızdan anlıqaç, yana davamlıq programımızda qızgılıq bilan qatnaşqaysla, öz anlanın his duyğusunu biz bilan ortaqlaşqaysla, Veyşin Supamızdan nömrə XG1074 FM, XG1074 FM.

0: Hürmetli radio dinleyici dostlar, endi vishinsbimizga kelgan uchurlardan dostlarga yetkizeyli. Ama Pingan ismli dostumuz numaralarni qanday keyin yondirib anlig'ili bo'ladi deb uchur yollabsiz. Bizning mushu vishinsbimizga bir raqamini yollasangiz, sizga bir arvema bardi. Shu arvemani sovma qilsangiz, suluv shitting appchimizni tushirib olasiz. Andan qatnash degan ko'zdak bor. Javtong degan ko'znakka kirsangiz, bizning 107.4 qatna san'at radiosining programmalarini Naq maydonda, masalan, Naq maydon anglatishni anglay olasiz. Undan boshqa 7 kun ichidagi programmani qayta anglash imkoniyati bor. Yana programmamizning boshlanganligini qizg'in qarshilab bizga uchurlarni yo'llagan do'stlar, hammalarga rahmat aytamiz. Ismlarni bir-birlab atash imkoniyati bo'lmay qoldi. Uchurlar bek ko'p. Ali kapitan mashina ko'rgazmasi nada bo'lyapti-ku, Dingvayni yo'llab beringlar deb uchur beribdi. Endi ma to'p orqaliq Dingvayni yo'llagili bo'lmaydi. Shinjan Goji, Huyran Jongshin deb kirgizsangiz bo'ldi. Hozir bizning riyosatchilar Naq maydon turib, shu mashina ko'rgazmasining amaliy ahvolini jibo qilyapti do'stlar. Bizning shu Douyin supimiz, Shipping House supilarimiz orqaliq Naq maydonni ko'rsanglar bo'ladi. Men de pegen bu içe tavukhan kıpasanla buludu. Öz halının avazı kucurbakken kına anlaylı.
1: Böyle zeytatı dağımlı yolu süre üçüncü körüme üstte koşulmuş Hazır Karavan kendim o adam.
0: Rahmet.
1: Böyle zeytatı Zülde'ye Abdülkadir Ede Kamerik havama yaşamış. İki milyon hayırlı dostu yolu sürdürüydü. İkinci doktoranın mincinin adını koşulmuş Abdülkadir imtihan köpeği adam.
0: Rahmet. Zülpiyanın avazı gıminin avazım sel okşamdı ya. Sər bol bol rəhmət, Bargülü minin naqsızdan acayip muğlanıp oturab gəttim, dəb uçur biribdi gülbostadım. 20 gün ətrapı da dəm alamu. Əgər bütün ağam bosa dəmin işini. Muhtar bəxtin uçuri.
1: Dolarım bu naqsın anlı. Əşraqdın yardım edib qaldı. Bəh xoş oldum, pəsmət ətrapı.
0: Rəhmət dostlar, sizlə xoş boğan bosanla, huzurlanğan bosanla, məzmunlarımızla anlap bir xil mənəvi tanla beyib qalğan bolsa biz şunun qı bax xoş sər bulbuladı. Gülbostan bir yıllıq dəmilişini aldım nimə deyə uçur beribdi. Şunun qırğanda Gülbosta adamını sevinib sizlər dostlar. Əmdi başlandı dəmilişi bir həftə boldu. Yəni təxə bir həftə dəmala deyə oylaymız. Əgər dəmilişini toliq alğan bolsa təxə 20 neçə gün ətrafında dəmaldı. Hürmetli radio dinleyici dostlar, bizden bu programımızı Tirik ve Tirit dağlarını bazağa salgan Tirit soda çeklik şirketi alaydı, talep kıldı. Bu orunğa Çin dilimizden rahmet eytimiz.

Yol Quanghui Körükten Hunsay yolugacha janıp şimal yönünüşte maşınlar intan köp yürüyüş asta sürat uyet etrafıda. Andan davan şimali yolu Tönceludun muşu dondalayan garbi kocisigacha janıp şimal yönünüşte maşınlar intan köp yürüyüş asta sürat uyunuş etrafıda. Andan dostlar muşu davan janıbi yolu Miran Şavcunun aldı tarafta koş yönünüşte maşınlar intan köp yürüyüş asta andan vengi karapmangan yönünüşte mu maşınlar bak köp yürüyüş asta. Tönceludun. Dabaza Karapmangan yönülüşte maşınlar intan köp yürüyüş asta Mao Tianshan Gongyarının aldı tarafta mı maşınlar bak köp gene yürüyüş astarakken dostlar. Yeni karaydıgan bolsak ma yenen yoludun. Tönceli Karapmangan yönülüş danlıq döndə koyumuzgu maşınlar biraz köp yürüyüş asta dostlar. Anden Dabazadın Tausçan Karapmangan yönülüşte mu maşınlar bak köp yürüyüş asta. Jingyin yoludun Dabaza Karapmangan yönünde maşınlar intan köp yürüyüş asta Donghuan Gaojialu muşu Dabazağa tüşü eğizdi mu maşınlar bak köp yürüyüş asta. Andan Şınlilu Galibiyet yolu muşu Erdembağ tarapdın başlapla Ardaoçao Karapmangan yönünde maşınlar intan köp yürüyüş asta Andan Ardaoçao etrapi Cefanlu'nun maşınlar intan köp yürüyüş asta Sanşhansa etrapıdaki yol bileklerde mu maşınlar bek köp yürüyüş asta Longchuan köçüsü Minjie etrapıdaki bilekte koş yönünde maşınlar bek köp yürüyüş asta Nanmen'den muşu Tengitağ Sodisari Karapmangan yönünde maşınlar bek köp yürüyüş asta Andan Bauhundasa'nın yendeki koca Şinşilu maşınlar intan köp yürüyüş asta dostlar. Muşu Sanşhansa etrapıga da baza etrapıga kildigan dostlarımız Amalba. Xitianji emeslen. Amalba amevi qatnaşın talışanlarını tavsiye kılımız andan itpaq görüknün astıya. Muşu Guanghui görüktün baştapla Dabaza Karapmangan yönüşte maşınla bek köp yürüyüş asta. Andan Xinhuanello muşu konsul kuçisi din başlapmış Tumaris Karapmangan yönüşte maşınla intan köp yürüyüş asta. Andan Mao Minjingting'nin aldı tarafı. Tumaris Karapmangan yönülüştü mü Kızılcırak'ta sel öçürat buluş ehvalı ba. Yeni karsak dostlar. Yen'en yolunun ehvalı karsak. Yen'en yolu da mu hazırmışu. Rüyda tereplerde maşınla biraz köp yürüyüş asta. Andan davan şimali yolu umumiliğine liniyede maşınla bek köp yürüyüş asta dostlar. Hem de muşu 10. yolu ahırkı bir keterep. Şinfulu Karapmangan yönülüştü. Hazır kuruluş kılınıvat kallıqı üçün bir liniyeni ilgilep. Birli niye edilem Nurgun Abdümabla Mangallık üçün maşallah sel ücret buluş ehvalı bacımı. Andan yan devamlıq karsak dostlar xalq yolu düşümü görüktün üstü Cunca Mau Nenmin Karapmangan yönülüş. Ondaqlar Nenmin'den Daşımır Karapmangan yönülüşte maşallah bek köp yürüyüş asta. Şinhua Şimali yolu Şavşimir etrapıdaki bölek Daşımır etrapıdaki bölekle maşallah intan köp yürüyüş asta. Guangming yolu Sisimolunu aldı tarafta maşallah bek köp yürüyüş asta. Şidaçavunu üstü Şavşimir Karapmangan yönülüş maşallah köp. Xunsa yolda maşallah köp yürüyüş asta. Dostlar paydalanıp kalanla. Andan yeni karsak dostlarımız muşu Beijing canıbı yolu koşumcu yol şimal canıbı yolu işte maşınla bek köp yürüyüş asta andan say yolu muşu Suzhou yolu ötüşmü görgü bilen Hına yolu ötüşmü görgü aralıkıdaki böyle koş yönü işte maşınla intan köp yürüyüş asta andan Abdülmuraylık özmü güzellikle doktorhanısı karşı tarafı Suzhou şarkı kocası koşumcu yol karşıya doktorhanla maşınla intan köp yürüyüş asta. Hürmetli radyoyanlıqçı dostlar, məzmunla davamlıq deyə qıtınladı boludu. Cungu Nefti Qarbi Rayon Burğulaş Nefti Sınaş Şirkiti LG 021 Özlüksüz Başqırış Məşğulat Ətirdinin Dijorniliq Uyugi kirgəndə bir tam kişilərinin deyə qıtını alaydı tartıdı. Tamğa işçi xizmətçilərinin aili sürüdü çəmbər şəkildə çaplanğan bulub, çəmbərinin otursuğa sizin bixətərlikiniz ailinizdikilərinin ən çox bəxti, hər qıtımlıq, İhtiyatçılıq bilən məşğulat qilishinin həmmisi ailəngizdəkilərə bərgən bir vədə dəb yazılğan idi. Ətrat başlığı Yan Yang mundaq dedi. 3 il ilgiri vəzifini yeni ötküzüb alğanda, ən qiyin bolğını texniki ötkülgə hücum qilish bolmasdan, bəlkə barlıq xadimlərin bixətərlik eğini östürüş işgəlikini his qıldım. Qaydı tüzümlə kündə təkidlənudu. Lekin birinci səbtə quruluş qılğanda qaydını biliş bilən qatıq icra qilish otursa da köp hallarda tələy sınaş boludu. O yan oylab, bu yan oylab, qeyrindaşlıq mihra arqılıq bixətərlik tövənçəkini müstəhkəmləşni qarar qıldı. Bizəkdən pütkən günü yan-yan əmmidin bək xoşal boldu.
tamdiki her bir parça

Çehreden tatlı tebessüm balkıp durgan Gül Gıncılar. Gül Gıncılar programısı sizin balılık hıyalarınızda. Güzel arzu armanlarınızı çür bulup, sizge balılık dünyanızdan özgücü şatlık ve hoşallıklarını his kıldırdı. Siz anlaştığı ve bilişini halaydıgan mezmunlar, Dəl Gül Gıncılar programısıda.

0: Bu programını Tırt Soda Çekiş Şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilgimiz Varıs markalık sakal ağışı.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her günü her kıl tesirlik hikayeyle barlık gelmekte. Eğer bu hikayeyle sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini ögünü bilin. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeyle bilen sizni tesirlendirdi.

Dostlar, programımızı davamlaştıratımız ve işin supumuzga karaydıgan bolsaq, Şauhey, ürümçininki kaysı caylarıdam şu küçük maşininin

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silege hemrah.

Dostlarımızdan Asqar yol uçurib beribdim. Şu Donxanışçağına aldıdın Arda Çağı qarapmağa yolunuşta 4 qatar maşina toslup ketti deb uçurib beribdi. Buldu rahmet dostlarımız, önümlük paydalanğaysla.

Dostlar, 174 qatna sanat radiosining gulg'unchilar programmasi bo'yicha 60 beryaptimiz. Bu programmamizni Tirit Sodi cheklik shirkati alayda talab qilgan. Dostlar, endi deqtanlarda bo'ldig'ini ilm pan ugnayli, ilm panga ahamiyat beraylı sayibsi. Bu sayibimizda biz nim uchun ömchuk o'zi to'qigan to'rg'a chirmishib qolmaydi degan temada savat so'zlab beramiz. Dostlar, çoqum tamnın bulanıda, daraq şaqları arsıda ömçük torunu körüp baqqan bolışı mümkin. Kiçik qurtlar bu toruğı tegip kesila, çirmişip qilip, midir yalmaydı. Ama ömçük her günü torudu ömüləp yürsümü, əzəldin çirmişip qalmaydı. Bu nemi üçün? Əmliyyətdə ömçük torudu qoğanda, allı qacan özügə bihatarlık yolu qaldırıp qoyğan boludu. O, bir qançıqıl oxşaş bolmağan torunu çıqıra alaydı. Bazı tor adetten taşkırı yipşiqaq, bazıları sılıq bulup, azıraq mı yipşimaydı? Yumalaq tor toquğanda ömüçük aldı bilen cansını toqup, merkezge qarap bir qatar radiyasiyelik tik sızıqlarını tartıp çıqırıdı. Bu torunun əmisi xuddi bağçıdiki teylişten saqılınış yoluğu oxşaş, yipinçaqlıqı ige bihatarlik simidin ibaret. Cazı mukumlaştırılgandın kiyin, andın tik sızıq arısıga şilimşiq, burma sıman sızıqını orap koydu. Bu tor kiçik kurutlarını tutuşkı şıltıldıgan yepşik akkıldıdaq. Ömücük adatı paqat çirmişip kalmaydıgan tik tor üstüde mağıdı. Şuna tabiyle çirmişip kalmaydı. Tekimi yıqın kilip karsınız, ömücüknün 8 kiçik putıda huddi muamı sıman teylişten saqılınış ötkü kiygenge oxşaş ziş tıvıt parlıqını baykaysız. Bu nipis bir qavat yağ yipşiqaq tor bilen ömçüknün tersini ayırıvdudu. Xuddi kiçik vaxtımızda yipşiqaq oyunçuqnı oynaştın burun kolumuzga azıraq üfpüsürkep oynağanı oxşaydı. Oyunçuq mu kolumuzga çın çaplışıp kalmaydı. Alımlar tajırba işləp, ömçüknün putini yağını eritidigan suyuqlıqqa çılap pakız yuyğan. Bu çağda o toruğı tegip kese, rastınla çirimşip, mağalmay kalğan. Ömçükene en tayin ihtiyaccan binakarlık ustusu bulup, o tordu manganda herkete balıt usulu oynağandak yenik bulup, her bir kademde putını asta-asta koyup, asta-asta kötürüp, yipşip kalıdıgan tor bilen uçuruş vaxtını imkan kadar azaydıdı. Onun üstüge ömçük torunun en merkezideki

0: Beijing vakti saat 18.
1: Örümçi şehri Su üstü balçısının yenideki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreçe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bar. Situ alsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekçi Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Mesuliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onunda ılık var, pozisyon var, yüksek var. Katnaş liniyası programımızı, katnaş sahçılarımız bilen sizden arlıkınızı yakınlaştırırız.
3: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya Stansı, Katnaş Senat Radyosu'nun Katnaş liniyası programımızı.
2: Katnaş liniyası.
4: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtı da. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
5: Qadirlik radio anlıqçılar, çüşüngilikinlar, hayırlı olsun. Şinjan Radio Televiziya Stansı 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Qatnaş Liniyası programısı yaxtırıb anlıqı sizlər, qızğınlıq bilan qatnaş qaysılar, Adil Can, Ablıbıda sizlər qotuq, salamlar, kəttik.

0: Kadirlik radio aldırki dostlarımız, yollanan ahvallar kandıra, kayısı yolladı ki tuvat sile, yollanın uçurulurdu nufçuru beygeş, katlaşkı dair sual mesele de var, soru kaçmayanla, ha? Baktanla mənlik olsun bana. Bugün bu şembe olup kaptı o dostlarımız. Bu şu soğudu merkezler etrafıdaki yollar biraz besik. Hem say yolunun hazırkı ahvali canıptın şimalga, bu şu olanbay şimala yakılış bunu kitir yaptın yine. Ürümçin, nenşen, bu şu turpan tırıptın kegende, maşallah biraz köp. Bulup mu şu karlıgaçlık canım böyle köyürük ki din başlap azırak maşınla köpüyüp şu Guanghui köyürük ki kaygıcı bu karlıkta maşın yolda cıkırak ya dostlarımız ya. İğir tuslup geliş yok likin maşın cık arlık sakla bir hatarlı gidi katık mağaylı dostlarımız birbirimiz yol verip mağaylı ha. Yine kaga yollarının uçurları bu sesleme temelli geçmeyen Allah. Hazırını uzdem de yücünge bek tuslup gidip de hazırını uçurları karabaksak ya bana. Ani kendin Guanghui köyrükünün üstü bulup memdim o şu Çi Jangyuan tarafından kilip 103 kinohan tarafından çıkan maşalla o şu Janubay vokzal tarafından kelgen maşalla bulup Guanghui köyrükünün üstü de maşalla biraz köp dostlar. Ani kendin galibiyet yolu karap baksak o şu Şinjanda şöyle düşüp lan buna tak adıldasa yine o şu Tabaza İtibak köyrükünün astıkça maşalla intayın köp. Hem de mavu İttifak yolu karap baksak, Toğuz Can'dan muşu Vey Moğdasa, Tabaza, Kızılçırakçı, maşallah intayın köp, aşağı gitçe, Toğuz Can'ı verip de ahiret uzlaşınık ki. Şimdi İttifak görüntü astı mı şu? Yine Yücünge karap manganda, Dunkoyansı Can karap manganda da biz adın. Görüntü astı yazarak maşallah köp tuzluş bağını. Kendin mavu, Dunkoyansı şarkı taşka aylanma yoldun, kegende ve muşu Altın Gümüş Yüleye Çingin'de adav. Bu şehrin kilovatkanda Tabızağı manganda körükünü astı ve yan koşumçiliğini ya. Körüktün çükende Tabızağı çüşeye kızı. Dunguayfan'ın ki. Maşallah biraz köp azıraq tosluşpa. Dunguayansı çantıraptım azıraq tosluşpa dostlar. Yeni bu şu Tiyanşan çü çavucunda adı. Bu şehrin başlayıp Dunguayansı çan Kızılçırak körükünü Nişaven körükünü astıkça maşallah intayın köp. Ana kendi mavo Nisan 4S tukunun yindeki yol. Ningşaben koçisi ya. Muşili niye mu? Maşallah intayın köpke sen şans traptin kilip. Donkansı çan manganda. Muşili niye mu Nisan CST'nin yindeki yol. Maşallah köp. Yöcüngey etrapi. Bayağı da yöcüngey tosulup gitip to. Maşallah bekçek. Cefan nallu. Bana anıb Allah saklaş doktorhanısı. Tinişlik canı büyülü. Muş aldı keyni yol. Dabızanı aldı lık kıdı maşına. Onun başka hem de Longchuanji. Abdunum Raylı Halık Doktorhanısına şimali şiki. Üçüncü görük tereptin kegende, manganda bulup, muş, kuş liniyede sen şahans kızılçırak çeyini. Altın bulak sot sarıya, tengitak sot sarıya digendek. Muşu töt koça maşılla in tayin köp dostlar. Hazırak tosluş bulu yutuptu. Onun başka yeni şuymu go yolu mu? Canıptın şimalga tosluş bakya. Sayyuli Guanghui görüktün başlap. Hualin körükçe tosluptu. Çinhua şimali yolu Şavuşimin, Daşimin, Şavuşimin liniye Koş liniyede tosluş bakı maşallah intayın köp. Şirahçav körükünün üstü mu Sisimol dar meydanı karap mangandı maşallah intayın köp. Körükünün üstü de ücret duru şehvalı ba. Koğun hualinin aldığımı şu körük karap manganda yine maşallah köp. Sayılı uçuşu kızımı koğun hualinin sayılı uçuşu kantırap. Maşallah intayın köp azırak tosluş ba. Abdunur Aylık Çoğun Doktorhanısının aldı. Bağcı karap manganda halak bağcısıga. Yine çi tayyuli. Muşliniye mi koşliniye de tosul oldurupdu. Bir adım o maşallah intayın köpke dostlar. Bu uçurlarda ünümlük paylanıp kagaysla. Onun başka başka yolla asas cihetten buludu. Yeni bir liniye. Yeni ürümç sancı tesir etkili. Musa Çangıca. Garip'ten şarkı tosuluş bakke. Yeni Cichangavsu. Muşu Cichangavsu. Diopo Kona Airport'tan muşu şehirçi karabanganda maşallah intayın köp dostlar. Onun başka Kızıltak yolu mu hazırak tosluş vakı. Daven Beylu karab baksak daven Beylu mu Hica sentrep muşu. Şefu Koyen trep karabanganda kegende bulup maşallah intayın köpke dostlar. Muşu uçurda önümlük paydalım kakayızla dostlarımız.
1: Bir 107.4 Katnaş Sənət Radiosu.

0: Ay, nasıl dostlarımız mı uçurlanı yollaşın başlayıp getirdi ama ne? Badem taksi yakenden uçur verip de Seyda duydun törtüncü yasliğinin aldı karabanganı başla bir kadar köpteydi. Ha, badem taksi. Bana yakenge bakan görüşü olduk badem taksiyle bulan. Ha. Onun başka Abdurrahim Can'ın uçuru Kaşkaşar Medeniyet Yolları Koçliğine Ravan'daydı o sayfa. Kaşkaya'dan kepsizde. Kaşkaya'dan geldik. Ali Can Veyşinlu maşıncı kırak Veyşinlu'da deydi ha. Şirali'nin uçuru Karabaksa Sayolu Şimal'dan Cenabka Beşkavet Köyürük'ten Halık Yolu Kayakçı Ravan Huanghe Yolu Şimal'dan Cenabka maşınla intayin köp. Ravan deydi ha Cenabka Mangan'da. Hoş, Esil'nin uçuru Aksu'nun Yehi Langçin Köyürük Terep Tosulup Gettiye deydi. Aycan uçuru Şavuşum'un ben bağımasın bana koşuluyun diye tosulup kaldık deydi Aycan. Kaşka taksi sensiz uççu Sıdıkcan'ın uçuru İdeş, kanda havalanlı İdeş, öbden tutunlu mu İdeş, salamet tutunlu mu İdeş, Kaşka nen huyuldu maşıncık dikkat kıpmayalı İdeş, kayıp yaş yaş mengavatımız İdeş deydi. Fukan koçisi maşının aşkıcı iken Fukan maşının aşkıcı iken tizginek yokun tepaldım demek için bir aşkıcı kaptı ki deydi abi. Aile maşısının aşkıcı kakantı deydi Abdurrahman Efendi. Fukan maşının aşkıcı kere nedir aşkıcı kakantı sizcem de bre maşında oturup çıp kaldı mı ya bir gitip erip çıp kakan mı da Abdurrahman kabı yokun he. Dostlar bir körep kakan mı olsa ip koykan mı olsa Fukan maşının aşkıcı deydi yokun he. Argon huyucaşı dey tarafta maşallah cık deydi seviyinin uçuru he. Bolu da BG uçuru Allah'a köp rahmet. Yine avazlı uçuruları da anla bakaylı dostlarının ki. Avazlı uçuruları den öz hal.
1: Yaşım
0: ses.
1: Adı sözlerin azgın sonunda kurmada üniversite aklımda internet köp kusur getirdim.
0: Rahmet sizge. Şingwan kaysa.
2: Yaşımcılar, yaşımcılar, ne taşlar yol kabul edersen. Taşta yenişe, yangan yolları ravan.
0: Buldu rahmet. Abdurrahimka.
3: Buraya ziyete de köpür yaşasın. Burada olsa yaşımcılar. Adıcan bunu yaşımcılar.
0: Yaşımcılar.
3: Kesin ol, sen kurtul. Rahmet. Yol kabul edersen. Yani o bayılan ne yolu? Ondan saçını aldırdın. Birkı dağda yolu kal. Birkı dağda yolu. Bizi derya yolu yıkıldın.
0: Bu da rahmet sizge bege uçuruğuzga. Yeni uçurulanı şunda uyanılıydı. Muda uqarsak, muşu, yardımcı şopırnik, orunduğu da yanğı çıpkağın çıpkaptı. Aldı da oturduğun akhiri. Siz tep aldınız mı? Mən tekma. Sizden rüçketke akşay depti be. Fukan maşının aşk uçke bastı dostla. Aşk uçurup koyqalla Abdurrahman Kamil'e alakla sağla bulduk ya. Yojoling sijuju sensen warba. Yojoling sijuju sensen warba. 190 499 335 28. Ve şimdi pul atkan 4-5 adamga uçuru yazdım. 1-2 telefon qaytırıpdı. Bizden emas deydi dedi. Bunu da Sıdıqcan'ın uçuru Qashqa vanda Gongchang aldı maşınca deydi. Yine uçurlarga qarsaq yol var.
4: Qoljuğu yol qavri.
0: Rahmet canlı ravan ravan. Buldu
4: rahmet şahı. Adam ağaları alacak.
0: Sizler selamet bula.
4: Ha örüntüde bir ay küçük maşının donatı varsın bir mark bağı satıdığan mı da dükkanlar bağı mı da? Yani çok tatlıya uğurları bildiğen müşürer yolu anıq dostlar şopur dostlar dostlar bir şahırını bəgən mi olsa?
0: Bunu da uçur sakla bakaylı bildiğallı o siz bilen bir alaqlasın. Bir uçur sakla bakam da hoş, ondan sonra yine kege uçurlarda yetkizüyü deyle. Abdurrahimka.
3: Buyur, yetkili de kocada yol kayarı. Yollar çok koştu. Arabayla yol yazdım. Sınsın o yol yazdım. Hareket kırma yollar var.
0: Rahmet. Her bulbulu karabatta sen bana rahmet demediniz. Özünüz çakkan. Nimdeydi kan siz bu. Kemsöz bulbul de. Şuna ben kaldım.

Demek rahmet ediyorum sizge. Hoş heyecanım uçuru. Bu programın kınakçılarını yakışı uğurlaştırıp bilmez heyecacı mı? Öyle seltirip yine yakışı kınakçılar da huzur olan sonumuz. Hoş yine uçurlar Karabakaylı. Fukan koçusunun, Fukan maşının aşkıçını tepip aldım karan yokun dep. Bu hemen tepip aldığını mı ama işkanlı bir mi? Ümit var. Bu hemen alı maşından aşkıç, Fukan maşından aşkıçını tepip bilip yürüp atam silah meksus deyişip. Fukan maşının aşkışını tep balı cuma bu da balla. Aşkış tep basak çokun Fukan'ınkin tep balımız. Ne diş tep batamız lan bu. Meksuz. Hoş yine uçurlarını şunda yengeli bitimi de okarsak. Dostlar manda bir acet basla gidiyordu. Ama bu bizden doyu ve şıpken hava hazır kırsan lan şu. Baya bir yollağın bir video var. Hapımı aşırıdan bir kürüp. Jüreklerini bir berip koyunlar dostlar. Nime degende biz bu şu ve Şinjan yine mezlikten izdeş Qashqa sefirimizde. Bu şu Qashqadaki dostlar hemisi bilidu. Kar gülü, marajını doğap, pisa dükkanını bir teşvik filmi işildik. Ömercan efendi hem de bu şu dükkanın kocayını. Qashqadaki dostlar nurgulur bildik ki. Üç dükkan kıptı de bu. Üç dükkanı içipti. Kar gülü namı da doğapkana. Doğaplarının türleri mi ayıtacak ki? Zonzullarının türleri mi ayıtacak ki? Acayip iş kişilik. Kaşkardaki dostlar, Kaşkardaki bağırsağınlığa, Kaşkardaki dostlar verip işkeş. Tokumçılık, Beşiktaş doktorhanasının yeni de. Şu dükkanda ziyaret bulduk. Onun başka yeni başka cahilirdi mi? Ya vaktir yaptı mı o dükkanları bak ya. Şu Ömer Cahap Efendi'ni bir ziyaret kılgan. Geride bir halısağla kirip, bir yüreklerini verip, Genzen kıp koygan bozu anla dostlar. Kullaştı gen şu. Şuların bir terakkiyatı payda, teşvikatı payda. Rahmet silege. Azırak irin sağlam, avar o sağlam. Tek kiri kırıp yüreklerini. Biz genzen kıp koygan silege ümitli biz dostlar.

Aradık dostlar, programımızın ayeti yaxşı dağılmış oldu da dostlarımız. Uçurum olan ısılı bəlgə işmeğinler ve işin numurumuz XC 1074 FM. Tövən de dekıtanla bir dilo misalı sözləb bir eyle. Katnaş liniyası gəyə uğraşdırılğan məzmurladın. Bir dilo misalını dekıtanla sunumuz dostlar. Dilo misal alğaş. Dekat kılığa noktalağı dekat kılığa mısak. Manda dilo misalı. Birinci dilo misalı. Manda ki. Şopur kolaylık buluşunu koğuluşup. Jük avtomobilinin arkı jük sandıkı sanayet ve kuruluş kesbi bilen şoğulundığallarını selip ağan. Bunun bilen bu sefer xeterlik seferge aylanğan. Ürümçerlik kona idarısı Kataş Başkoş Tarmak Atırtı yukur süretlik taşı yol Kazıven Çoğun Atırtı sakçıları 6. anın 29. günü. İkinci aylanma yolu ötüşümü körükü ve yol bölgede vazif icra kılıp atkanda bir küçük tipteki yük avtomobilinin yük sandığı da sanayet ve kuruluş kesbi bilen şoğulundan iki aylanın ulturgallığı. Hiç kandak müdafiye tedbiri kullanmağallığını baykağan. Halk sakçısı derhal avtomobilini tusuğan. Sürüştürüş arkalık şoför avtomobildeki kişilerin hemisinin sanayet ve kuruluş kesbi bilen şoğulundanla ihkallığı. Vakit kuruluşuş, işini azaytış üçün hikayelerini bir vasıta avtomobilinin jük sandıkı ultuğuzgallıkı. Ne? Etkal. Ola jük avtomobilinin jük sandıkı adem selişini çekleş doğrusu kanun nizamlığı pervakı mıgan. Sakçılar kanun boyunca şopırı iş güzeyen cermanı koygan hem de nek meydanda dilo arkalı kanun ne çüşendirgen. Yani jük avtomobilinin jük sandıkı adem selip avtomobilini ciddi tormuzluğanda, burulganda, Adem'nin avtomobilden kankıp çıkıp getişi, sokulup yarınışını keltürüp çıkırıştın başka yani iğir hadislerinin yüz beriş xayıpını aşırı itidigalık doğrusudaki eskertmelerini düşündürgen. Demek bazı dostlarımız var, işte ki jüklerini bilsip, meselen bulup mu hazır, ma bir jük cimbi maşıları var, bilirsiler, şehir çırmanlığan. Muşunun mu adem beskanını tolu uçurtup kalmaz yollarda. Karsak 6-7 adam çıkıdı o, utturgılık, yağışı, zibben, canşı materyalini basıdı, aşında ayıp mağınlığa. Jük avtomobili de atkan dostlar, sel karmaylı boşluğa. Nava da adı skep çıksa dostlar, aş maşındaki biraz eğer yarılınıp kalsa, bütün mesleğe sizge kep kalıdı o, şopur bu mesleğinin üstüge ilip, şunun bakıdığın gep, çıkımını kılıdığın gep, bütün şu jük silege atılıdı o deyin gibi. Japa atat, muşunda turmuşunu kamdayım da japa atatkan, japa atatıp tapkan pulunun emmisi hakiket edilgen gibi. Hayatı kavip ki yetmesin adı ha. Şuna muşunluktuğu bek dikkat kılaydı, sel karmaylı dostlar. O yüzden olsa yine uçurunla bolsa BGS Meğlu ve işin numarımız XC1074 FM. İkinci dilo misali. Bu dilo misali kandaki digende dostlamandaki birlikte bunu mağlap ağayla. Jük avtomobilinin arkı sandıkıga uzunluğu işip ketken jük besilgan yani adam silivagan tar hem küçük jük sandıkıda arka arkadan hatırlık kılmışla görülgen. 7-ci ayın 6-cı günü Ürümçerlik Kuma İdarısı Katnaş Başkoş Tarmak Atırtı Yukur Süretik Taş Yol Kazıven Çoğun Atırtı Sakçıları Devlet Yolu 7-ci liniyası. Beijing Şincan Yukur Süretlik Taş Yolu'nun Midon Rayonu Şimali Akılış Pünktü da bir yenik tipteki jük avtomobili kaçırılan metal detallarının avtomobil gevdisinin uzunluğunun körünerlik eşip etkerlikini, yani yükünün uzunluğunun kanun kılap aldı eşip etkerlikini baykağın. Sakçılar jük sandığını içip tekşürgen de sanayet ve kuruluş kesbi bilen şoğulundan bireylerinden kuruluş materyallarını dövülüp ketken tar boşlukta tügülüp, kısıtılıp ulturgalığını köygen. Tekşürüş arkalık bu üçeylerinden birlik sırtka işlikli çıkıp kolaylık bile üçün bireylerinde jük sandığına ulturgızgallıkı. Besilgan mallarının kaydıge uygun aldı mukumlaşmağallıkını inıklağın. Sakçılar kanun boyunca avtomobil şoförünün kanun kılap adem seliş ve normadan artık yük besicinin ibaret işki kılmışını birleştirip cezalap 290 yen cerimanı koygan hem pravusuğu bir numara hatırlayıp derhal arkı yük sandıkıdaki ademini yötkep avtomobilgı besilgan malını kılıplaştırışkı buyurgan.

0: Hoş dostlar, dostlarımızın uçurları karabakaylı. Yine kandarak uçurlar geldi ki dostlardan. Cınların kayık olduğunu uçurunu ala bakaylı.
1: Şüzdan,
0: Cümle toplamları kutla, ben çıkarttı. Akşam dokunma adresi. Ne mi kakalı o ben?

0: الشجعان الشجعان الشجعان بيجي الغرض الشجعان سوف يغمر لبان سكرتي
1: شلون زاد دغان؟
0: عشان بيكون نوع بالخد يعد دغان يأتي في المربع مدغان
1: شلون زاد دغان نمسي سجب علي ما يخالد بيه تتقع واز غاز خوش هنا بشتر لها قرابة قايلي Abdi Kerem Efendi bir videonu yollaptım abi. Çakının yıl çıkıp gitken taksi Şise yolu da Şarkı Mangalli'ni yedi edip. Çak kalmış da oturttum abi. Şise'nin alıkı bir körük nasıl ütüldüğü yol var o. Şise'nin direp. Şarkı Karap Mangan'da Şise yolu. Aşağıdan Tungdağ'dan çıkalı yeri bir taksi. Çak kalmış da oturttu. Keynige bir asker tıştahtı kop koy soptu ki abi. Le hatarlık durptu ya da yolun buydu. Oğulcu Çolpan Suat Sarayı'nın aldırdaki yolla ravan. Dükkanda anlap otta adım deydi o. Sıdıkcan'ın uçur Arılcan Tıcılık mı yıkaşka yenşe yollarda maşılla cık dikkat kıp menle şoför ustamla de uçur yollaptı o. Buldu da kaşkaydı ki dostlar dikkat kıp manı da o. Avaz o uçur.
2: Yetipet Arılcan Tıcılık'ın adet kızgın karşımıza da sakar yolda verirler.
1: Rahmet.
2: Ben de ben sana aldırmasınlar bir
1: Rahmet. Ablet efendi yakışmışlar, ben kuttum ballarımını ilip turpanı sayat ki mandım. Turpanı 174 kayıs kanalda çıkıdı. Dep uçur yollaptı. Turpanda kanal çıkmaydı. Şu Tor radyosu da anlasanız buludu. Tor radyosu da 174'ün tepip anlasanız buldu maşın kulap koyup. Eğer de maşında Tor radyosu olsa bir vasıta 174 ya ki Şincan yolun içisi Vey var, uçak ton veyi guan bu da izlesiniz çıkıdı Tor radyosu. Asasa azı, bu şu yeni maşıllığa da Tor bakken o, Tor radyosu bakken asasa bu yeni maşıllığa da. Tor radyosu olsa, aşı Tor tahtı da kalıya, ne adıl olsa ala şu, bir gizeti tötte bizde anla kalı birisiyle. Ama ilkanda yütkeydi gamında tanışaydı gam radyo yapıp kalsa maşının ki. O ne aşı, cay caylarda kanalımız okşumaydı o. Ama Turpan da kanal yok. Pişcan da bakıyor değil mi? Dükkan şu Tor radyosu da anlattı sonuz buldu. Ulan da. Hoş. Altın Bulak Soğut Sarayı'nın ama ilan ekip göz güzel.
3: Tianshan rayonu Çoğbazar atrafı jaylaşkan doğumağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metrden 126 kvadrat metrgeci öyla var. Günlük soğukat kılınıdı. Soğukat kılındıgan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metr keledi. Yoldun üstünüzde başlangıç toluksuz otur mektepa. Çoğbazar çikin doktor kanı bilen boğan aralıkı 10 minut. Kızık liniye telefonu 0991 613 99 99. Yeni öyle aldın setiş icazat numarı 202 66 50 10 20 02 87.
1: Şirali dedim abi, hazır Bulak restoranının yeni de bir buzlup kaptı o bir maşında. Lay maşinsi, Jumbulak, Tunguva. Lay maşinsinden birisi turup kalan çıray Şinhuan Nallu. Bu şu Şinhuan Nallu ile Lungchuanji kesişken Tütkoçuyuz Jumbang Mehmahası'nın Kızılçırak'ta. Bir şey tosulup kaptı, buzlup kaptı, tuğduk, tosulup deydi. Uslap aydınlık kılınla ha.
4: Van Konglu'na tüldeli tepmiş tepim peden çaktım bakken.
1: Ne mi? Toktan beşi bak.
4: Yakışım abi, örüz yetkili tep, reyat etkiler. Hoş vaktinle hayırlı olsun, benim ulusalımlar bolsa.
1: Rahmet.
4: Ben oğlumla 6 yıl yılın koçun içiğe, 6 yıl tamirde lağmen kulağı kalktı klişbege.
1: Ne?
4: Ballinle de maşı torda. Şirin kolda sözü diken, balla sel Yavaş kep kaldı ya.
1: Yavaş kep kaldı.
4: Van Konglu'na tüldeli tepmiş tepim peden çaktım bakken. Maşı cefakı şoför dostlağı verir telsiye kıpeşanla. Lahmenin 15 kut koy, 15 koy. Kavaplinler kıl, kavaplinler var, kola, soğuk dediğiniz var. Bu şoförlük ve iti var. Kalep bir 13 koyun lahmen bersek. Maşı taksi şoförlüğe kadar. Maşı telsiye kıpeşanla baktı.
1: Buludu. Buraya kuru anladık o he dostlar he. Ne dediniz?
4: Yakışım abi, örüz yetkili tört.
1: Baldırım teşvikat kuyu, yavaş kep kaldı da.
4: Bolsa, ben oğlumla 6 yıl yılın koçun içiğe, 6 yıl tamirde, lağmen kulağı kuattı klişbege.
1: He, yılın koçun içiğe de, 13 koydun lağmen çıkırıp, şoför dostlar 13 koydun, kıpırayla de, niye yakışı. Yılın koçun tırap gibi verip kalsağla. Kırıp çıksan al bulduk ya şoför istemle. Bir lağmen de 13 koydun. болуп мен шопурстамла. Шу этрапка келген чагы кирип, яп чыксаңлар болот экен, э? Азан келер мен. Энеке энди мау муштак ялдын эне мау бодунму? Бодун ачканыз бак, янан жолдук бодун. Бодунун 16 койдун лагман чыгалдырыпты. Шунун да эпиде ийишлек жоомини менен үйлегмен жума. Машин кулайлык кей шу яндыки дарбазынын кейни ойлого экирсаңлым кен тиң чарчан алдым шу. Машин токтушуна айт кулайлык уяды деп чыксаңлым болду ян ан жолу бодун. Жеткизип кирип үзем яп болуп неч бул деп төрсөм 16 кой дейди. Уй деп шо пурстамлар деп коем шо пурстамлар. Сырты толу тамак жейди. 16 кой бос кылып пулу тижилип калды деп 25 кой деп жүргөндүн деп койдук. Эмма акимиз мо өзүнүн абы руху чыгын качкан дейди буна. Эме деген жакшы. Жол бас эпенди.
5: Бир эскерти бүтүп, болжудун жол кабыры. Жаңы аят, жолу раван, раван кеп барбыз да. Жоңжанды жаңы атып калган. Жолу раван.
1: Болу да бәге ұшырыңызға шыр әлейін ұшыры.
6: Қазыда да қыстадың өмі сұрасын мүштік қайда бағаның алып келді қошылы сұрауына.
1: Болу да рахмет, сайфаның ұшыры айырдырым тесіретік елі айырдырымдың қайтыш елді үште. Шәр ішчігі маңғанда машылла ин тайын көп дейді ә? Болу да бәге ұшырыңызға рахмет, досла бір пайдылып қасыма ұшырыңызден. Ondan sonra yine daha mı kuşurunlarını ve geçmeyi alabiliyiz. Şimdi numaramız X1074 FM.

0: Uzun bu tüke bile bir yay çıkmakla.
1: Şu buna.
0: Mandık hemse.
1: Mandık.
2: Dadu, Abdumobil'in tüylükini bir içip vere, sınımla mənzir körpmeyen olaylı.
3: Makul yine canım dada, akam bilen bicam turmalay.
0: Bommaydı o balam, bek haterlik.
3: Makul yine canım dada.
1: Oy, meyli bir içip verin ha, birden sevgi deyip meyvası
0: ol. Onda diyen bilen.
1: Vay, içip verin ha.
0: Meylemse.
4: Ay!
5: Acep solkın!
4: Nimdigen çıraylı!
0: Balam! Balam, gözüm açı!
1: Gel kısa olacak!
0: Ayak mısın? Balam!
1: Gel kısa olacak, kutkuzun lan!
0: Kutkuzun lan!
6: Ata analar vaqadan keyin qancha pushaymon qilsanglar

0: Hoş, Norza dostlarım, uçurduruğa karayımız. Kaşka Kadimşah'ın aldığı maşınla cık seyahatı gelgen mekmallar mı? Cık dikkat kıpmayın la, keyfiyatla yakışır eğer sıdıkçan. Yerken birinci bazanın kendik yolda maşınla bir kadar köptür. Badam taksi ha. Hoş, yine avazlı uçurladın Ahmet Niyaz Kırkaş.
1: Adıcan, şapıdasa yakışını adıcan, monluk maşıldı buranın. Kuyup. Hemen söz mesenge.
0: Meslek.
1: Kur'an diyendek.
0: Meslengimi buldu yine anlayımız ya. Sel turup.
1: Adıcan Türk bu kadar.
0: Yakışımız ya. Salam etme.
1: Kışkar kegen iki yasalat oldu. Açık kegen tasarat mı konarak. Hem şu Dungçun sebeplerden bir yol sürdürürse. Kışkar Dungçun'a ya. Yoldan ay karavan. Temperatür aşırı olsun. Ay ısık. Üç doğup doğup. Üçü radyon ağaç. Doğup şimdi ülke sebepten var. Ne olur maşin bitirir. Doğup çıkacak herhalde anılardınız. Ama özünüzün bir işçi aldınız mı? Yani şu doğup ne? Şapatlattınız.
0: Rahmet, rahmet. Mıkıttım ki mezlektemizde şaşka şapırda yemeklilerin aydın mol. Şunun için hem de azırak bu yiyenin yüzü de azırak semirip koyduk. Tesir attım. Yani gene kusak açmadı. Çünkü hem de yiyişlen boğan ki hizmet. Yap bir vasıta götürüş oğlan ki düştü mü yap, geçti mi yap digendik. Şuna ola uyku kendine geç çekinip gitti. Geçti varsa uyku kemmeydi ki. Şuna ola yerim gece de uklap tansaya da kopup digendik. Tesir attım şu. Hani kendi tamlarının mezlikle gelip gitmeydi. Uzanlı köyden ola bir vasıta götürüş işte. Bir birden esil, bir birden esil kaşkanın tamları. Ben kendim doğaplarım işte o kar gülünün ki doğaplarını işte o kayna kar gülünün doğapları kaşkarki dostlar bilisle. Sözümü kaymaklık doğaplarını tazmışında ısıktı dikenden aşağı kırıp muzunu uşak kılıp aralaştırıp kaymak doğaplı bilen çelip çelip çelip çelip. Burun doğaplı işçet doğa hazır doğaplı yeydiken biz. Doğap bilen koşup başı muzlu bilen şu. Şu suunu mu koşmaydı de şu uşak muzlu bilen doğap. Arlaştırıp alıkını mı kaymak süzmelini. Şunu dolu elik canlarını kuşup eleştirip yedigen bu olsa elik doğap ne? Vay vay vay. Kargül'nün şu doğapları. Şu çağda çıkışı böyle ay be aldılar hem de çık gitti dedik ki hem de oğan çağda yeni işimiz geldi. Belki ısıkta dostlarımız silahını köz aldanlığa kep gitken buluşu mümkün. Ne?

Hazırlığımızda muharrir bir uçurunu gelip yollup da yine Sancı Oblastlık Meteorologiya Stansı saat 18'de mi şu sıyırık ranglık güldürmamlık avar aydın agahlandır signali çıkırıp da Sancı Oblastlık Meteorologiya Stansı. Kelgüsü 6 saat içi de Cimsar Nayesi Katarlık mı şu rayıllarda mı şu yani güçlük çakmaklık avarayı mı güldürmamlık avarayı körülür iken yeni bora mı bak ya boran kısık güçlük öl yığılık avarayı körülür iken mavşurda önümlük faydalım kakayısıyla sancı tevessüdük ya dostlarımız sancı bağmak çok an dostlarımız ya.

0: Doğrusu yine uçurlağa karabak aile kege uçurladın. Oho dostumuz bunu yüreklerini verip evet yaptı bu ne? Nurali siz kimge kayısının he ma bu başka seher bakmıçılıkının veriyorsun mu yürek evet yaptı siz de he? Yakşı yaptı bilen kıpsız. Sıdık canına muravazlı uçur var.
1: Rezeki tut, ardından kaçar yok orasını hiç ben aldım. Tarsızlık kıldım, tarsızlık aldım. Erken işinle ama sıkmak, sıkmak. Bizim kıstılar dediklerim onu keçen aldı kertan bul kemesin imtihandır.
0: Kıstılar dedim. Hiç çalı pusulganlık hep kasıdan. Adıcan siz bakşı kepini koyup cınge gelsek rastge kılığa ne çıkıyla onu semirip getiriniz. Cınge çıkıp bakmadım cuma. Cınge çıkıp bakmadım. Da olsa benim gipimiz gep gep bu içe bir baştan karaylı ha evetken şuraladım. Bek şu Kumul şimdi dinleyelim o şişki belki. Pek izinle evet hepsiyle. Ali Can birinci olup 18'den 44'te evet hepsi. Ali Can sizge bir mukapat. Ali Can. Yeni 388 yankı mıdır ki Foku aptı oldum bir ton mübarek olsun. Oy çabak. Nimidi ki azan jürek deyme ha bir tal jürekini çekişe. 388 yendi kımıdırık foka aptoluğa eriştiniz bir tal jürekini tok gidi çekip kuyuş bana asıdı bana. Nimidi ki embeyizi bana. He? Telefon numaranızı ne vaat ediyordun ha? Maşının boyan vakti tuşaydı gen boğuyum ette ha? Kandırak boğuy ette. Maşın var mı yok mu maşının bir uçur belge aç telefon numaranızı kaldır. Ettin foka aptolunun mu şu ürümçelik kayız dükkalara basınız buludu. Şeyinin şirin ba, arda uçağ, bronk kofan bingan oylu sıkırsınız ba, boyan kovasınız buludu. Telefon numaranızı bizge evet evet onda kosa, ha? Gepemiz bu içi işkini digen tok, yine birini mukafatlı biteyle. Şıpın kovdu birini mukafatlı biteyle. Hem de doyundaki dostlardım, doyundaki zanlı kakan dostlardım mukafatlayımız. Ey ca isimli kanlı uçumuz mübarek olsun. Ey mübarek olsun sizge Ahmerbayet un zavutu temirligen şu Ahmerbayet'nin un yak gürüş mayılırdın soğuk et. Doğ telefonu buranızda evet bitin.

Qadir Radio aldırki dostlarımız keşliginla hayırlık olsun. Şinjan Radio Televiziya Stansı 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun yollarınızda biz Zemra programımızda başlayıp aldık. Radio aldırki barlıq dostlarının programımız qatnaşıq təklif qılımız. Riyasetçi dostunla Adilcan Abdulbetten Zilagot. Salamla kətti. Yollarınızda biz Zemra.

Ana kadarlık dostlar programımızda başlı olduk. Dağımlı kumuşu keşlik yollarımızda biz emra programımızda katmış yol gaz may uçturulur oz be geç anlı kaç esil nakş köyümüzü ikiladın uzdur ağaç mangajlar bir vaxtınla mənlik bir hatarlık dolsun dostlar.

Sizler hem tek fıkılı ve tok öyle de maşallah da gidip bitip daha anlığa da emmi Allah ha. Bu şu programımız katlaşıp uçur belgeş. Mela hoşal keyfet yolu yürüyorlar dostlar. Ama o pek yakışı bir gün şen be. Tamaklağı mangaştırtlağı çıkkaş maşallah da oldu dağış. Öyle de oram ağaç anlap katlaş kaysılar dostlar. Ve işin numarımız XG1074 FM. Kayser'nin uçurduğunu başlayıp geçsek, bana Kayser kayısı yol bölü ki bu, bir maşını, yeni bir maşının üstüne çıkıp gittim değil mi? Oho, bir kayısı yol bölü

0: Müjde efendim, yaktır banla uyuttu, devamlı katlaşıp durdu. Rahmet Aycan'ın uçuru, Çangçın şimal yolu revandaydı. Ha, bege uçurunlara köp rahmet. Yine devamlı uçurlara karaymış. Mikrayın uçuru adılca yakışımsı, say yolu. Kızıltak aylanmadı maşallah, intayın köp hazırak. Tosluşba, tuğduğuk de uçuru yollaptı, rahmet. Yine avazlı uçurlardan kaplanla bir uçuru bakke.
1: Abi cema kardeşim görüşüyormuş. Sizin o taraftan kaynaymış maşallah köpkene.
0: Bolu da rahmet sizge.
2: Rüzgar tutup kapsak yıl kavrasan akasta işbarhan soğuk sarayını aldı dinleyen oktan çok ayın kılık kalıp mağdı. Muşunin niyat olsaysan kuşun yer maşına bir kadar köpe soğuk silikmanı bekle fakat uzmangan bozsak. Kilonlar kilonlar deyiz arıca edek kuzun kartalımıza deyiz ya.
0: Rahmet edeş rahmet sizge. Deyiz kuş olduk edeş rahmet.
3: Kutus senedme hazır rahmet kedi ki bak bari gör ki kegende tutuyor bize bak ya.
0: Rahmet Abdülkerim ka.
4: Kalkar garip kaşkaylanma canım oydan trakamandan da maşını sel sel kür.
0: Rahmet Kaşkaya'dan adukat Mehmet Tosun Efendi.
5: Mehmet Riyasetçi'ne.
0: Yakşam
5: siz. Ben seyirme mezar var. Yılın altından ötkendeki son toplasını kayardı. Aldı da Türk maşına. Tutuyor.
0: Oo.
5: Taslağızır, retkisel ortada, tertkisel ortada. Tertkisel ortada, bir yoldan bir yoldan mangız ortada. Sosat geçtiğinden sayar düşürken.
0: Buludu. Rahmet. Bir üçüncü bir YouTube siz ne kadar yoldurken sizde he? Rahmet sizge. Kayser.
6: Yaşın silahıcam, bu aşı o yüzün gelin kep. O tolcan. Sanlık dönün eğilgan bir. Bu tarafa ergenlikle yolun buydu. Beytiğin soktuğuna mesela. Gel.
0: Ha.
6: 500 ergildim o.
0: Ha.
6: Yolun başlarına takmış bir soru.
0: Ha. Ha. İsim kelime Yöcün Geydin Seyfiyan Çurgay yolmuş. Cucan yolu. Şarkı uzatılan kısmı Cucan yolu. Aşağıya çıkıp da ha. Ya aşağıda bir yol buydu kata tohtu altı. O tohtatkan maşallah mutfu ya bana. Çim toktutup kuyup dikensile yoldu bunu toktutup. Esta, dinçer canı toktasan lan mobdu ki. Kep gönlü kuyup üstüge çıkıp da bu maşına bana. Rahmet mağabeyçörün tabirle pekin ağızge. Şerayla Şinmin yolu revan. Ben deyim Adilcan silahının idardan. Jürt jürtlik radyosundan sık buyruk çıkıdan kıversan lan mumdu. Sayılı Şavşiminin keyni tosluş iğir deydi. Elice Tangçün Beylu Ningbo koçisi yetirepli yollar avan deydi. Bulu da bu uçurladım bu önümlük bayılan gaysla. Kaşka balları, yeken balları, idiş. Diyen gepni bek kamlaştırdı. Dep kapladı. Abdülkerim efendi.
4: Yolkavri, Bolşay yolunu, Cenab-ı Hakk'a sürekli maşallah telkip.
0: Rahmet, Mehmut efendi.
7: Devlet yolu Sinan 14. yolda arba teyren kuşağının ağırlığı da yamgı yıkılatıcı.
0: Uyuyor.
7: Yollara var.
0: Dikkat kıtmayalı Mehmet Cevap bende.
4: Buraya ziyaretlikten kodisi yol kayarı. Yağın şahı yolu. Ben yaşam bazıları oturup para bağlıdım. Yaşam kodisi var. Yolları var.
0: Buludu. Rahmet sizge bege uçurunuzu. Hoş, şunda olsa yine uçurlarına şunda o yanılı tutmunda okarsak Niyaz Ali Can.
2: Hayır, yapırtır. Abi Can, kaskarını ötür beslenmez. Sağlamı öyle şükür doktorşanına aldırdım, maşini üstlet verdim. Bu da üstlet ben maşini gözlerine geldim, Kızılda yolları alan kime.
0: Rahmet sizge. Aziz isimli kanlık uçumuz bu uçur yıllattı. Yakşı mı adlıcık ha? Ondan tutunuz mu? Benim iki gün oldu, işim pişop, hazır maşine gidip gidip bağış programını anlap. Kitip var mı? Koygan nakşıladın özür aldım. Programını anlap kitip var mı? Kaşka. Kaşka yavak yolu yaravan. Lekin başıncık. Dep uçuruyorlaptı. Bunu da bege uçurunuzga. Programımız arkalık mı ne yüzünüzge? Hazırak olsun mu? Hoşallah tapkınınızı köprak rahmet yaktırgınınızga. Köylünüz nazırak, aşağılığa basa hoş olduk. Neymiş oldu Aziz Can? He Aziz Can, neymiş oldu? Azizlenmeyi vattam siz, öyde ya bir... Kaçanız jüriyse de... Kutlanma jüriyse de, kutlayıp boğam ya. Neymiş ki köylünüz yerim? Birisi köylünüz azar verip koydum ha. Bir uçur verip ha. İsıl'nın uçuru... Kızıl gülümünü alayız. Sel tırıp anlayımız ya. Otur körüknün üstten nenminki karab manganda aptım obul azırak köplekken ravan deşki buladı deydi. Musa Can malımının uçuri biz ma kaşka yupuğda silahın radyo çıkarttı ama bir laptop kaldı pekatla çıkmaydı. 101'de 4 çıkmayı var dedim şimdi yetkizip koyan Musa'nın. Buldu Musa Can malım. FM 101'de 4 çıkarttı ya bizden radyo şimdi ama aç kanalda yupuğda. Hazır üzülüp kaldım ha buldu. Biz ilkesini yetkizip koyuyla ha. Yine uçurlardan Kaşkak'ı kegende Toşay'ı Ekrem ile görüştünüz mü Adılcan? O yak görüşmedi o. Hazır mı ma programına katlaşmak hılı oldu o. Ulanbay Kahramallah Kavristallığı taraf. Karlıgaşlık yolu demek için o yollar avan. Karlıgaşlık yolu ya. Ulanbay emez. Karlıgaşlık yolu Kahramallah Kavristallığı. Şuraya yollar avan da püçür yollattı. Rahmet Abdurrahman efendim.
8: Şimdi seni duyuyorda bir milyon üzerinde turvaktı 3-4 yer maşınlar. Şunun sebebinin tutuldu mu o kadar kursunu aldıracak duadır bu.
0: Bunu da belki uçurumuzu rahmet. Abdu'nun uçuru. Bir güzelde 4 yolu uçuru. Cunsa yollurdu maşınlar köp. Dike uçurunu yollaptı rahmet. Mehmet'in uçuru Şinhua Canıbili. 5. körük taraf. Kegende 5. körükten. Tuzluşba maşınlar intayın köp. Dip uçuru yollaptı. Rahmet belki uçurumuzu. Yine dağımlı uçuru belki ses. Hoş, anlamat kanala yollarınızda biz Zemra programı. Yollarınızda biz Zemra.

Ah, can deydi o. Bunda deydi. Oy, ay külümüze koptu kendi işçiniz pışkan çağda. Külüp gitmese koptu. Ayıp ki bunu mu gayızlar? Bu programı numuş da her kıl paran uludu karam. Ortaklaşımız, bəz daşında bir ortaklaşıp, anca önce bir külkü çak çak ulam. Köylümüz gammağın cüm ama külüp gitsek. Azizcan bunda deydi o. Bunda oş. Kaşkar kitip var mı abiyam elke? Yavaq yolu da maşıncak tosluş yok. Köylüm bir aram nakşılarını anlap, programını anlap koşup kaldım diye azizcan. Onda emez, ben tek toyku mudum dedim. Ben daha şöyde okuyum ha, Şincan daha şöyde. Kaşkada hazır tatil mezgili yenip gelgen. Benim muhabbetim tatil bulay digende muşu mevsimde tola alakalışımız azlap kalan. Ben şunca telefon kılıp ne çıkarttım. Kısam mı bir gün içide. Төт кытым усам, ички кытым алуды, ички кытым аммайды, якынны буя ашта боп калган. Шуңа мен мо яхшы көмәс боп калган окшой деп көңлүм ерем халатта Кашкага тәтилди кинеп келген. Мана әмди ички күн болды. Оорылып кетили деп хатны языпла, вешинимне жуютыпты. 3 жыл болган жүрүп аткыле, дашөгү берип. Tatilde kayıtıp gelsem açtık deyip 2 günün altı da benim işimden jüv etti. Telefon kısam mı anmaydı. Üyünün altı tarafı basam mı? Telefon kısam anmadı, çıkmadı. Tünügen keşte uçur yollap koyuptu. Beni ağır akınman. Beni öğüt gile at.

0: Allah çekip alasız. Benim balam bulduğum bu saç pakşa edip ekip alayım daha şöyle döndü. Dep yakıp durma 6. kilin adına söz can. Oğul bala erkek köylünüzde yerim kımban fıkım. Onun da mı yakışı çıraydı? Özünüz ki işinin. Aldığınızda menzilleriniz uzun. Neyini yakışı kızla, esil kızla sakla batıdı fıkım. Dep uçur yollaptı menzil. Kanda Ezcan. Hoş sıdık can. Buludu. Bitçer Fukan'ın yürek kıyıkkastı hazır he. Dep uçur yollaptı vallaha mene. Hem madem özü yakış görge adım evlen toy kısın. Ma toyunu buzmaylı. Dep nur uçur yollaptı. Balının iç kayırı tutsup ya tutsup mı dok? Hoş. Men emes cumu balı da beni buraya izce uçur yollaptı. Yadıkar yolu uçur ya. Nen mindin cula karabanga yolmuş tutsulupmuş. Nen mir cömper kepti o. Başkılığını yantallap masanlı bulu dike deydi o. Şireli'nin uçuru, yansıcan yolu ravan, ey fıkım, po atkınım emez, emma Tuncu Mabit'imde ayrılgandı da, sizge okşaş bek azaplangandım, hazır Tuncu Mabit'im, savaqdaş çö bez, burun künde xat yazış yattık, hazır onun kartizmlik tıkıv ettim hazır, savaqdaşla topu da xat yazdı, Kız valla dedik açtık saran kili diken. Dep oysuz bu ikiz beslik yakakıl dodunuz o.
1: 88 kvadrat metreden 126 kvadrat metre gıcı öyle aba. Günlük soğukat kılınıdı. Soğukat kılındıgan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metre kılıdı. Yoldun ösünüzde başlangıç toluksuz otur mektepa. Çoğunbaza içkin doktor kanı bilen boğan ağırlıkı 10 minut. Kızık liniye telefonu 0991 613 99 99. Yeni ün aldın setiş icazat numarı 202 66 50 10 20 02 87.
0: Ekber Efendi yakışma adlıca ben hazır Çoğunbazar'da bir maşını görüp kaldım ama Tönlük'ten içki ballısını çıkarıp yaptı. Yakın verip yandap ötküçe ögey ballarınız kendi desem yiyecek yok beşin ılın içtip gitti. anladı mı anlamadı mı bilmedim. Şöbrü dostlar dikkat kılaylı. Hazır köpçülük, maşallahıma, aklı iktidarlık, navada optimobil sizden paranlaşkan telepuzunuzun hata tonulup kalsa, öz bivastıman buyruk kılıp atılığa okşaydı, deyip optimobilin tonulukini yepes kanda kılısıyla balla kısılıp kamamdı. Tekim katerlik buldu de. Doğru ama o analiziniz doğru oldu de, doğru. Bazı da şu, diyelim çoğunu yap deyip anlayıp kepe, tazı besin bile yapıldı o, galını kısıplam kuksa, balı Ayada darılıp kalıga iş çıkıdı. Bunda dil olacak ko. Niyaz Ali Can'ın bir uçur baki. Bu da rahmet sizge. Evet ya uçurunuz ko. Yine uçurladın. Abdükürüm efendi.
2: Yolu tabiri yandan yoldur. Daha ben canı okuyordum. Şimdi kör.
0: Bunu da bege uçurunuzga, yine uçurladın, ahetka.
2: Özü aslında abici alçkan.
0: He.
2: Bizim için daha boğansa, bari sizce öter bakar, şimdi seyret bir vatır ona. Sizce son, sizce sırayla kıyımız var, oğlumuz var, o kaçtık.
0: Ve şu mene, hazır uylap, ekmekken mücumuş uçakta, aşın çuvla bir veyranı ulap azaplı bir şurup tükenmedi. İşte öyle kalsız akçan. Yeni uçurlağa karab baksak kege uçurladın. Avletip canın uçuru adılca yakışma. Yolu uçuru bir vesse mazırının özde mavo Xalık doktorhanının aldı koç liniyede bek maşın tosulup gitti. Turbağalı yeni bak ya. Bir asker tıp koygan bozsanız da püçür yollaptı. Az bu şu tosulup gitken bozsa karanla matiyan şençü çavcın dağdı yücü hücüm şindan numuru bayılan kağan. Ne kaşa turup telefonu yutanla 988 0

0: Musibətə.
1: Toyğu təsir etdi deməkçimi? Hə, düşəndə, düşəndə. Rəhmət əskətkinizə, hə, öz halına uçur.
0: Abidən 90 sam aldım azı qoşunun Ravantroda.
1: Bunu da bəgə uçurunuz, rəhmət. Uçandaki çapanını esip koygan lapaska. Uçandaki çapanını esip koygan lapaska. Ahırça. Abdurimka.
2: Kurun 74 ozunu yol kavri. Animali yolu. Şufa kalbi yolu yıkılsın. Bayanlarla yolu yıkılsın. Karabağda yolları.
1: Rahmet Niyaz Alican.
3: Ben şahabın yolu süre aldı. Cemil Cemil Bazar Şule Daşiz'in 3090 malı ihtiyacı meşini kesin.
1: Bulu da rahmet kravan.
3: Duca mağla doğuyuk ama 20 yılda uçak olarak manga yılmış. Ve sosu çıktı bak gördük mü dedi. 20 sevap da bir şey ne var falan daha mı da?
1: Bu da uçur kütüp bakayla ya. Adıl efendim.
3: Adıl efendim yaşıma yolu
1: kaydı. Yaşım ses.
3: Şimdi otu kanalca altın bulak kalıp manga yılmıştı. Öğüm sosu gitti. Karışılmış sabah.
1: Bu da rahmet sizge bege uçurunuzga. Hoş yine uçurladın Abdükrem efendim.
0: Yol kaydı amca. İspak yolu maşinli köp.
1: Bu da rahmet. Ruzi Mehmet efendi. Yaşım ses. Buldu rahmet Abdükerim efendim.
4: Evden evden sen oğlu yerin kumarayım he. Burada en de bina yürüp siz.
1: Hem de burada yürüp siz de. Aydın geçledi.
3: Yoksa adı can balamca yaşıma belen tutunuz mu?
1: Yaşı yaşı rahmet.
3: Ben de bu canlı sizde mikrofon aldı da
1: he.
3: Ama yalgızlığınızı çan tutmayınız bu. Yolu seri bersem kıran.
1: He.
3: Ha çekiyorum kısır süre. Ha aydırın seyretten kegen buzdu yılın çıkmağında kandı ser maşallah. Çıkı. Hatta çoğuşu. Yanı veri gelmez. Bir çıktım bakan bu sakın çıkı etmemden açtı. Çek kimli filan açtı. Burada dolu çıkılıp açtı. Yenge öyle kayıt etmişsiniz ya. Adıcan. Açın bunları
1: fırsat. Rahmet rahmet. Ruz efendi.
5: Ruz efendi yol kayırı. Şerkaylan yol kızıl taşı hızın etkendiği için. Üç maçma. Bir gece kut etken maçma adıcı var gene.
1: Bunu da bege uçurunuzga. Ruzi Mehmet efendi.
6: Şimdi Şehirden ötkendiğin kimse bakın ekvalı. Ma motorun sürüpü 70 bin metre. Mesela karşı. Çoğu da da. Yanda şeyde de. Ne yapsın iş için. Bir motorun geçken alırsa bir sürümün geçmeyen sakal etti.
1: Bunu da bege uçurumuzu köprü rahmet. O yürek ne uçurur?
7: Valla yağlıdın kendinde çamkıdan o yolunu çıkarttır. Şunu ulan Adil Dostkari'nin aldığı yer dostlar çıktı, çok dostlar.
1: Buldu, rahmet sizge.
5: Demektin Şimal'da bulan yılmışsa.
1: He, abim kuşurunun matuluklumusu ya, buldu da. Abdurimka.
2: Kırmızı ziyaretini tör, gözünü yol kayırı. Bağın sonu yolu, bayanlar da yolu yoksa, Ahmetka yolu yoksa, yollar yok.
1: Buldu, rahmet sizge, bege kuşurunuzga. Yine uçurladın, mikrayla uçur, adılca yakışmışsın, daşıyor yolu da maçıla biraz köp, azırak dostlaşma, de uçur yollaptı. Bege uçurunuz rahmet, yine uçurlağa şunda karsak. Niyaz Alican buldu. Yine uçurlağın şunda uyanılı itimi de karsak. Hualin körük, töt kavet körük, kiçe bek dostlup gitti, deydi, yiğit yanına uçur. Aslime adılca ama ciddi ciddi elik ot ücürüştün ütüplü kızılçırakta tok yok geriydi. Buldu hazır mani tiyanşan çü darı gübre yetkisi koyuyla ama uçurduğunuz ne? Ot ücürüştün aldı ütüp kızılçırakta tok yok. Min huacı şimdi ama buldu da bege uçurduğunuz rahmet. Ben şun dacı yollar avan deydi ha. Ben şun dacı yollar avan ki. Süret tartkan vakit 5 3 минут өткенде сүрөт мушу бир талдар эсем жык татыш күлгүрөмдүк деп. Бул да. Мао Шин AFF Сволюлинг деген машина танкабы бая, яалууда токтотуп эле жолдон тосуп өтүптү. Qashqadaryo yo'l uchuri shaharlik sud mahkamasining oldi avat yo'li qizil chiroq kaga yo'lnish mashinalar intan ko'p to'silish eg'ir deb uchuri yollabdi. Bega uchuringizga rahmat.

0: Oblikim vijjan. Hopla. Sizi soktunuz mu? Oblikim vijjan. Bir ultrak rayonun içke bir veymey çibala çıkıp kaptı doğrusu yoldan. Berip lan canlar. Siz soktunuz mu? Bu sürat işkilanlığın bek mu tez emez ki elikin bu karmapsız değil mi şu soldun kege yolga ha doğru yolga ha. Siz soktunuz mu? Bir 174 yolu çöre 3. körükten Guanghui körük karab manga yönlüş yolları var. De bu çöre yollaptı rahmet. Hotendin yolu şöyle garbi Beijing yolu halık meydanının gül vakı menişte maşılacak. Tosluş badaydı Nijat taksi. Rana'nın şöyle Sanfango yolu 12. oturu tarap karap manganda maşılla köp de püçür yollap dur. Rahmet siz gibi gel püçürünüzga ha. Yeni püçürlerden Alimcan'ın püçürü adılca yakışımı yolu püçürü biri versem. Bu işin nelli o tarafta maşallah köp tosluş bulvatı da dedi. Rahmet, öz hal.
1: Abi de 90 aldım hadi koşunu sır, ravantır da.
0: Bulu da bege uçurumuzu köp rahmet. Bilal'la uçuru. Onda isimlik edemdin çıktıysa. Gepki nispetten bu. İşte bulmaydı, o tesiri bulmaydı onda işle. Hoş, nasıl ilerledin ki kaytkilimiz ya?
2: Birleşme haberleşi 10.010 kızık dünyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bile Allah'a 1 yuven, 2 yuven, 5 yuven, 10 yuvenlik ekim bohçisi. Küllük, aylık ekim bohçisi. Hem de avazlık sözleşiş bohçisi kesip mulazımetini halıgancı becerip, her vakit ehla mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avarçılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş mehsus dünyası 10.010.14. Cungo Birleşme haberleşi.
3: Barmaklarınız yan telefonunuz ekranda da tez tez hareketlenip şundak bir tunuş sima ve tunuş avaz sizni ihtiyarsız celep kıldı. Şundak mı?
4: Doğru. Sizin köyünüz del 174 katnaş sanat radyosunun doyun numarı. Ondak bosa 10 taraftaki 174 tep yazılgan çemberekteki koşuş belgesini besin. Şu vakti siz 174 katnaş sanat radyosunun doyundaki sarkıl mezmullarını her günü köreleysiz.
5: Mubadı siz 174 katnaş sanat radyosunun doyun numarını izdevatkan bosanız, şeyce 1074 ne kırgızıp koşuvasanız, biz siz için tayarlıgan katnaş mulazimet uçurları. Kızıkarlık, sın görünüşler katarlık, rengdar mezmulladın hangoca huzurunu alaysız. Köngül koyup tayarlanan bu mezmulla sizgi şatlık bekşi yetiş bilen birge, sizni yine türlük bilim sabatlığı iyi kıllıdı.
6: 174 Katna Sanat Radyosu'nun doyun süpsi, sizden doyundaki sırdaş dostunuz bu kağısı.
0: İsiniz de bolsun, izdeş numarı XG1074.
7: Şeyce 1074 da?

tekşürüş, xatarını tügütüş ve ciddi ahvalı takabül turuş tayarlığını küçe yetişini əskertimiz. Ama bu sırt hizmet kıldığan dostlar belki dikkat kılınlar. Sıq uytup kalmışsın. Hani kendim ama bu kan tomur keselikleri var dostlar. Kan besim dostlar. Yukarı temperaturluk avar ayda. Mudapilin içine unutup kalmayla dikkat kılaylı. Sırtlağı çıkan çağda nahi dikkat kılaylı. Ama alba çıkmayla. Bulup mem daha bayağı vaktin depedok. Bu yeni yeni bir nöbetlik pavukladı yukarı temperaturluk avar ayda dostlar. 8-nji ayning 1-nji kunidan boshlandi ke, bugundan boshlanibdi. 8-nji ayning 1-nji kunidan 7-nji kunigacha deydi. Endin 10-nji kunidan 13-nji kunigacha mush vaqtlar yuqori temperaturlik havoray pav qiladi, yuqori temperaturlik havorayni kutib olar ekanmiz. Diqqat qilaylik do'stlar. Demak, hozir 8-nji ayning 13-nji kunigacha deydi. Mushunga alohida bir diqqat qilib qo'yaylik, e'tibor beraylik do'stlar. Şimdi olsa dağınlık dostlarımız uçur olanı ve geçmeyenli ve işin numarımız XC 1074 FM yine Şincan 1074 dağınlık uçur olanı yenilap belki sizler soruyduğun sorular olsa soru geçmeyenli ve işin numarımız XC 1074 FM.

0: Uzun bu tüke bile bir yay çıkmakla.
1: Şu buna. Mandık.
2: Dadu, Abdumobil'in tüylükini bir içip vere, sınımla mənzir körpmeyen olaylı.
3: Makul iyi ne canım dada, akam bilen bicem turmalay.
0: Bombaydı o balam, bek haterlik.
3: Makul iyi ne canım dada.
1: Vay meyli bir içip verin ha, bir dem sergide meyvası ol.
0: Onda diyen bilen.
1: Vay içip verin ha.
0: Meylemse.
4: Hacet Sılkın. Nimdiyen çıraylı.
0: Balam, gözüm açı.
1: Gel kusam açı. Ayıp mısın?
0: Balam.
1: Gel kusam açı, kutkuzunla.
5: Ata anılar vəqədin keyin qancı puşayman qılsanlamı ornığı gəlməkdü. Keyin ki puşayman özünge düşmən.
6: Balınızı köyünsiniz, balınızını Abdumobil tünlük edin. Dəri istin sırtkı çıxar qızman. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi.

0: Hoş kadarlık dostlar programımız dağılmış atıdı. Dağımlık dostlarımızın uçurları karayla. Çılan aldı da maşla Nait Köpke'deydi Almas Efendi. Çilve Gonga Adili diyen dostumuz. Daha ben şimali yoludun Yöcüngeyi mağdığan töt koçudaki çırak. Beş kıtım yenip almış buldu. Teki ütüp bulamadık. Fukan koçustun ayınlıp mangaysla. Üyüden tamak yap çıkan çırak tutup hazır kosak içi başladı dedi. Orası tosulup da cil olmay hazır aksaklap durun Allah'a verken yürüyüşüp gitti. Kuşağın yolları kuşağı Tianşan yolu şarık garip manganda doktorhan aldı tosulup gitti dedi. Yerken sübi sotu sarıyını aldı maşınla köp yadılan bekçi dedi. Şöyle uçurladın Abdurrahim efendim.
1: Turiz yerine tut o bir de yol kavrı. Bal sonu yolu. Ahmetkan yolu yapılsa Panyan'dan da yolu yazıp geldim yollara ben.
0: Bunu da.
1: Turiz yerine tut o bir de yol kavrı. Bal sonu yolu. Panyan'dan da yolu yapılsa Karpay'dan da yolu yapılsa geldim yollara ben.
0: Bunu da rahmet be gel uçurumuzga.
2: Tianşan Narayını Çoğbazar etrafıqı jaylaşkan Doğumağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metrden 126 kvadrat metrgıcı öyla ba. Günlük soğukat kılınıdı. Soğukat kılındıgan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metr keludu. Yoldun üstünüzde başlangıç toluqsız otur mektepa. Çoğbaza işkin doktor kanı bilen boğan aralıkı 10 minut. Kızık liniye telefonu 0991-613-9999. Yeni öyle aldın setiş icazat numarı 202-66-50-10-20-02-87.
3: Ağzınıza yakışım hakan da yakaladınlar.
0: Yakışım ses.
3: Bak bu konciyerdeki çöptük boş. Yeni şivin aldı beşik kusup getirdim ha. Kuzu durak kolay yeşil durak mıyım? Ben bunu da sonra dayım ha. Bak kuzu durak uzun. Yeşil durak ne okuyacak? Ne uğraştırdım. Ne için yeşil durak ne çıkıyor? Ayrı kız beşik de yapılamadık değil mi ağzı?
0: Ravruz tosulup da bize ha. Şivin aldı deydi. Bir karap baksak. Şu Yücüngey mi? Yücüngey'nin mi şu tesir kuvveti taşı? Daha ben şimali yolu trepke. Hani daha ben böyle dunlarla yankıca maçla in tayin köpke he? Abdurrahman ben.
4: Abi de Vahun'un kaç milyar içtin işte.
0: İçtin işte de. Tosluk gitti de he? Şimgo bahçının aldı tosuldu dedim Merdan. Mişen. Yeni Yöcüngey'den taşkı aylanmıyorluğu çıkıştı. Bek tosulup gitti, bek durup gitti. Şunla omuz madrep kemmaladı. Yöcüngey'den taşkı aylanmıyorluğu çıkışı kızdırepe. Bek tosulup gitti dedi. Bunu da dostlarım da olsa vaktimiz mi toşup kaptı. Programımızda yaktırıp anlığa ne manlığa köp rahmet eğitip programımızda ahırlaştırmız. Programımızdan nöbetçi, muhariri, Patikul, Mehmet Reyesetçi, Adılcan, Ablımıt. Keşke Allah hayırlı olsun dostlar, yollarınızla aman olsun, aman bu kayısla.

0: Aylık hükümeti bizge 500 netçe işçi tepip verdi. Kıpkızıl kurutuş meydanı hem özgeçe sahra manzarası hem ammının yakın etrafta işe uğruluşup kırımını köpeytip beyşiği türtki bulduğun kızıl hazinege aylandı. Şucadaki kent ahalları lazı kurutuş, ayrış, haltığı kaçılaş katarlı hizmetlerini işledi. Bu ceryanda kündelik oturuş kirimi 200 yuan etrafıya yetip, emgigi karap hak eliş, köp işleyenle köp hak eliş işe açtı. Bu yıl 43 yaş kirgen Nahul kent ahalisi Xasiyet Tursun del bunundan nepki eliş küçülerinin biri. O muhbirga, işle pul tapkaç, ailemizdikilerinin aldığın haber alalaydıkemiz dedi. Toksun ayası Şah Bazarlık Halk Hükümeti'nin muavin başlığı Merhaba Muibul Hükümet'nin kurutuş meydanlarını başkuruşuna sicil kalıplaştırıp o adem işiltiş taksimleşini bir tutaş planlap sodigarlarının o adem işiltiş ihtiyacıga taşabbuskarlık bilen udullaşıp yerlik emgek güçlerini del caidi yetküzüp hem sırtın kelgen sodigarlarga yakşı mulazimet kıladıgallıkı hem kelimat paydistin yerlikteki kent ahallarını teyhimi köp nepki eriştirdigallıkını bildirip mandak dedi. Keyingi qadamda lapizini ayirish, yirik pishiqlash kasb zanjirini uzartib, quritish kasbining sifatini oshirib, darajasini o'stirishga turtki bo'lib, kent kollektiv egiligini zo'raytirib, yezi kentlarni gullandirishning kasb asosini puxtalaymiz.
1: Endi mehr muhabbatga to'lgan Tianshan, Xinjiangga nishonlik yordam berish iznolari sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Ustozimiz xavri Fujian ülkesinin Ningde şehri, Longyan şehrinden Şinjan'a yardım berişke kelgen davalaş mutaxassisleri öz evzellikini cari kıldırıp, Kutubi nahiyasının davalaş mulazimeti seviyesini östürüşüge yardım berip, Şucaydaki amini yakın etraptıla ela süpetlik davalaş mulazimetidin behirlendirdi. Kutubi nahiyelik baş doktorxana, xalq doktorxanasının şöbe doktorxanası da Fujian ülkesi Ningde şehirden kelgen Şinjan'a yardım berivatgan köz keserlikleri mutaxassisi Wang Yuqing yakında yaşınıp kalgan asasi keserliki bar hem de közge aq tüşüş kesligi kırptar bolgan nurgun keserini muvaffaqiyatlik operasiya kıldı. Wang Yuqing kısqa müddetlik yumşaq usulda Şinjan'a yardım beriş mutaxassisi boluş süpte bilen Fujian'nın köz keserliklerge diagnoz koyuş, davalaş tekniksi ve mikro zahım operasiyasi tecrübesini kutubiyi elip gelip, Şucay'nın murekkep köz keserliklerge diagnoz koyuş, davalaş seviyesini östürüşüge yardım berdi. Wang Yuqing mundaqdiri. Davalaş, pen tetkikat, oq tüştün ibaret üç cihette hizmetlerini kanat yaydırıp, elip ketmeydiğen köz keserlikleri davalaş kollektipi berpa kılışka tırışımın. Kutubi nahiyelik baş doktorxana, xalq doktorxanasının şöbe doktorxanası, köz, kulak, burun, yutkunçak bölümünün doktori Zhao Dandan mundaqdiri. Şinjan'a yardım berişke kelgen mutaxassislar bizni kolmu kol, ustaz şagirdni yetekleş şekilde yetekleb, bizge teyhmu qilıplaşkan diagnoz koyuş, davalaş tertibini ögitip, kemtüklüklerimizni toluqlap, nahiye xalqiga teyhmu yakşi mulazmet kılışımızga yardım berdi. Fujian ülkesi Longyan şehri Ningde şehrinin 10. Türkümde Şinjan'a yardım berişke kelgen doktorlar cemi 9 kişi. Ularının Şinjan'a yardım beriş vaxtı bir yerim yıl. Ningde şehri yana kısqa müddetlik yumşaq usulda Şinjan'a yardım beriş mutaxassislerden 5 kişini 3 aylık delcayda yardım beriş yöleşini kanat yaydırışqa evetti. Şinjan'a yardım berivatgan mutaxassislar bunundan keyin diagnoz koyuş, davalaş mulazimetini kanat yaydırış bilen bile penlerini ortak kurup, texnika cahette yardım berip, yedekleb, doktorxana məxsus bölümlerinin diagnoz koyuş, davalaş iktidarını küçeytişige küç koşuşunu nişanladı. Kutubi nahiyelik baş doktorxana partiya komitetinin əzası Zhou Jing mundaqdırı. Kutubi nahiyelik baş doktorxanımız köpxil tedbirini tən kullanıp, Şinjan'a yardım beriş əla süpetlik baylıqıdın yaxşı paydalanıp, kliniklik davalaş cihette Şinjan'a yardım beri vatqan mutaxassislerini asasi katlamğa çöküp, seyyara xalis kesel görüş, kəsbi keseliklerini közütüp təkşürüş, sağlamlıq təşviq tərbiyesini kanat yaydırışqa təşkilladıq. Şinjan'a yardım berivatgan mutaxassislar ustaz şagirdni yetekleş, kesbi cihetten terbiyeleş, penni ortak kuruş arqılıq, ilgar diagnoz koyuş, davalaş ideyesi, ommaviy sahiya texnikasini nohiyamizda qoldirib, qon berishning qon ishlashga o'zgarishini ishqa oshirib, nohiya rayonimizning davolash jihatidagi kamchiliklarimizni o'ziksiz to'liqlashga kuch qo'yishdi.
0: Stansimiz muhbiri Jang Yin xabar qildi. Bortala Mo'g'ul avtonom oblasti Mo'g'ul millati kashtichiligi turi g'ayri-moddiy madaniyat mirosining vakillik varisi o'yinjirg'il kashtichilik yo'nari orqali qo'shnilarni kirimini ko'paytirib beshga yetaklab bir yingni bir yiptin eng go'zal oila stilini kashtilab chiqdi. Arshang nahiyasi ayollar milliy hunar san'at hamkorlik kooperativida yaqinda oldirash manzari borligi keldi. 6 keştici ayal maşinada meşgulat kılıp, toy murasimi kimi zakas talonunu ülgürtti. Kooperatifinin mesulü oyuncirgil ekskursiya kılgılı gelgen sayıhçilerge, Moğul milleti keşticilikinin tarihi ve medeniyet mühendisini tohtumay tüşendirdi. 2009-yılı oyuncirgil Arşan Nahiyelik Ayallar Birleşmesi'nin yardımı da koldu keştileş dükkanını nahi bazırıgı köçürdü. Hem de kooperatif kurdu. Köp yıldın bu yan o etraftaki er millet ayallarga keşticilik hünürü boyuca əksiz terbiyeleş kursu geçip cemi 100'dün artık ayalını terbiyeledi. Oyuncirgil mındak dedi. Aldıraş mezgilde 10 netçe adam işleydi. Ulanın işyakı 3000 yuandın 5000 yuan geçe. Yerim, işlerimini düşünüdü ve kollaydı. Kooperatif kurulgan dastlabki mezgilde meblağ kemçeliydi. Oyun cırgılının yeri Sercap eğri yükünü ün tınsız zimmisiyle aldı. Sercap mündak dedi. Mən köreklik, elevator ve mollakçı maşini neydep, aylap tağda işleymen. Bazı da öyge kaytıp kilelmeymen. Pul algan aman ayalımı vermen. Onun hizmetini kollaymen. Köp yıllardan bu yan oyun cırgıl aile istikle. Yine taşabuz karılık bilen mesuliyetini zimme giyilip, kiçikidin tartıp ata anısının ayrılıp kalgan ciyanini, köngül koyup bekip çoğunkılıp, öylük uçaklı kılıp, ilgilik tikilişi yarı yülek boldi. Oyun cırgıl bilen yerinin özara hemden buluş, bir niyette yakşılıkı intiliştek aile stili, etraptaki kişilerge ün tinsiz tesiri görsetti. Oyun cırgılının oğlu Maktal mındak dedi. Anam gayri maddi madaniyat mirası keşticiliki de çın turup, milli kol hünürüge çın kalbi bilen varislik kıldı. Dadam üntinsiz əcir sındırıp, anamın işlerini bütün küçü bilen kolladı. İkisi menin en yakşı bilgem. Menin bu kelgüste atanam okşayış cemiyetke yurtumgu tövbe koşuduğun ehmiyetlik işlerini kılgın ba. Bu yıl 5. ayda oyun cırgıl ailesi avtonom rayon boyuca 2026 yıllık en güzel aile şerbeye erişti. Oyun cırgıl mundak dedi. Özara hürmetlep, özara köyünüş, çoğunlarığı vapadar bulup, uruk tukkallarığı köyünüş, medeniyetini uluğulap, mağrıbka ehmiyet veriş, mesuliyetini zimme gelip, toluk ada kılıçtın ibaret, aile isteli, aile terbiyesiye zıçıl varislik kılıp geldik. Bunun dinkin davamlı ailemini yakşı koğdap, esil aile isteliği yakşı varislik kılımen. Yine teyhim hüküp amını, kırmını köpeytip bir işka, yurt kuruluşuğa atılınışkı yitekleymen.
2: Hürmetlik radyoyanlıkçıla, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Haberleri Programısı boyu canlı tişbeduk.

Ondan sağlıqçı dostlarımız yollarına ihvalı qarap baqayla. İştipaq yol yenmüşü Menhua Koytistin Xilpingnallu qarap mangan yolunuş Cənubdan Şimalga yolla tosluğa ihvalı baqayla. Davın Şimali yolunun uçur bolsa İştipaq yoludan Dongdalyan Qırbı Koytisi qarap mangan yolunuş Cənubdan Şimalga yol tosluğa ihvalı baqayla. Yöcengce Xilpingnallu'dan Mavu Boğdu yoluq mangan yolunuş Qırbdan Şarakka yolla tozluğa ekvalla bakene. Yeni iştipak yolunun uçura karısak Cingin yoludan Minhua kutisi karab mangan yolunuş Şimaldın canıpkı yolla tozluğa ekvalla bakene. Sanfango Şimali yolunun uçura Çentangcan yoludan Yaşan Conglu karab mangan yolunuş Şimaldın canıpkı yolla tozluğa ekvalla bakene. Yaşan Conglu yani Yaşan Mışı uçurla karısak yani mavu Yaşan Nellu'dan Sanfango otur yolu qarap mangan yolunuş Cənubdan Şimalğa yolla tosılğa ekvalla bakken asasen qıp qızıl boylup ketken yolla pek çıkken yolla tosılğanlam yol kağını qıçılırımız. Şun hazırının özüden biz tosılğan yol bölekleri kırıp qalğan dosturumuz şu bir yolladın tenç aman bexatar ötüp ketkeysle şu bir jariyallada bexatarlık alaydı qatqa qaysla. Uçurla yetip geldi radyoyan uç dostumuzun badam taksi uçurunuzu tapşırıp aldık. Programını anlaş için de yavrup keldik deydi karşalımız. Ondan sağlıkçı dostlarımız programımız kurulaştırılan mezmurlarımızdan sizlere bir uçur basık. Programımız aval Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısının ki üçüncülükle talışış musabıqısı bilen Alkulğuş musabıqısı ayrım ayrım halda 8. ayının 8-9. Günleri Ürümçede ötküzüldü. Cungu dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısı da Xınan komandası 1-1 bulup Dalyan Yingbo komandası bilen tanlaştı. Tiktak top dereceden taşkırı birleşme musabıqısı da Shandong Weqiao komandası 4-2 karşı 8 netice bilen Anhui Zhongcheng komandasını mağlup kılıp o da 10 kıtımlık katta kalbini koluk geldirdi. Qatarlı haberlerinin tepsilatını anlayısıyla. Programımızın devamında adeta yağ istimal kılışta 4 noktak dikkat kılış gerek. Yaz pesli 3 yolu yukumluq keserlikleri peyda buluduğun ve tarqıladığın pesil 3 yolu yukumluq keserliklerinin aldını kandak kılış gerek Qatarlıq mezmurlarda sabah sözler birimiz. Qinemsi dostlar, dikkatinle programımızın tepsili mezmurlarda bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqış dostlar, anlavatqınınla 174 katına senat radyosun berilvatqan Tenterbiye ve Sağlamlıq programımızı. Tenterbiye ve Sağlamlıq programımız Şinjang Radio Televiziya Stansının yan taratqı əbtisi Sılışı Tiyan'da maskadamda anlatılıdı. Programımız ne? Sılışı Tiyan əbtisidim anlaşanlarını karşalımız. Tiktok dereceden taşkı reperleşme musabıqısıda Shandong Weichao komandası 4'ke karşı 8 netice bilen Anhui Zhongcheng komandasını mağlup kılıp, o da 10 qetimliq katta qalbını qoliq keltirdi. 7-nji ayning 31-nji günü 2026-njy yillik musabıqa pasildiki Jungu Tiktok top klubla dereceden taşkırı birleşme musabıqısının 2-nji basqıçlıq musabıqısı Hebei Xiong'an yeni rayonu Xiong'an Tenterbiye merkezi Tenterbiye sarayida davamlıq ötküzüldi. Erle kollektif musabaqa meydanıda çempionlıqını saqlap kelibatqan Shandong Weichao Shangshang Tenerket komandası 4-ke qarşı 8 netice bilen Anhui Zhongcheng Yinhe komandasını yeñip, bu musabaqa pasildiki uda yeñiş rekordini 10 qetimge yetküzüp, erle kollektif ötürünün juglanma nomor tizimligide birinci orunda turdi. Bu meydan musabaqada Liang Jingkun, Li Hechen grupsi 0-ge qarşı 3 netice bilen yeñdi. Yekke oynaş turida Wang Chuqin 0-ge qarşı 3 netice bilen Anhui komandasının yaş mahiri Long Yun'u yendi. Zhou Qihao yekke oynaş turida 0-3 bolup Wang Jishuan'ge yeñilip qaldı. 4-nji meydan musabıqada Wang Chuqin Zhou Qihao grupsi 1-ge qarşı 2 netice bilen Wang Jishuan Long Yu grupsini yeñip Shandong Weichao komandasının qalbini muqimlaştırışığı küç çıqadı.

Hürmetlik radyonluğuş dostlar, anlavatkınanla 174 katına sanat radyosun berilip atkan Tantarbiya ve Sağlamlıq programımızı, Tantarbiya ve Sağlamlıq programımız, Şinjan Radio Televiziya İstansısının yeni taratko artısı, Sılışı Tengden Baskadam'da anlat oludu. Programımız ne? Sılışı Teng Aptisidim anlaşınlan karşalımız. Anlıqçılarımız uçurlar bakıya dostan kege uçurlar qaraymız. Anlıqış dostumuzdan Sıdıqcan yolu uçuru berip tu. Daydu. Qashqar yavaq çırakta maşını jıq dikkat xıman qaysıla daydı. Yaxşı askiyatın boldı. Uça taksi uçuru berip tu anlıqçımız. Dostuq yolu janaptın şimal. Uça bazarının aldıda aptın bolla nayt köp piyadlamı köp tosulup ketti deydi. Şu jurtladıkı dostlarımız yukarıq ışkı fışırdın abdan bayılınıp qağaysla. Onda osanlıq uçalarımız dekhtınla davamlıq Tantarbiya xabarlırdı bozun. Sinuk Şanghaydanlıq Mahirla Musabıqısı da Trump 6'ya karşı 10 netici bilen o yezini yenip halkılğış musabıqı kirdi. 7 ayının 31 günü 2026 yıllık Dünya Sinuk Şanghaydanlıq Mahirla Musabıqısının Tunca meydan 20 halkılğış musabıqısı ötküzüldü. Dünya lavhat alışış musabıqısının yeni çempiyonu Wu Yizi 6'da 10 bulup dünya boyunca birinci orunda oturduğun Jad Trump'ı yenilip gelip, 4 küşlük Mahir Qatar'dan çıkan bidi. Bu meydan 20 halkılğış musabıqıda 19 kıtımda 10 kıtım uhtuş tüzümü kullanıldı. Birinci baskışlık musabıqıda Wu Yizi aldı bilen 2 kıtım yengenden kiyin, arkadan rıqabetçisi uda 4 kıtım onu yenip aldı. 7-ci kıtımda Wu Yizi 2 kaltekte 103 numar elip, bütün meydandaki tunca kıtımlık 2 kaltekte 100'den yukur numar elişini tamamladı. Birinci baskışta Trump 4'ke karşı 5 numar bilen aldığı ötti. İkinci baskışta Trump kaltıs işbadesi bilen 2 kaltekte 100'den artık numar ve 2 kaltekte 6'den artık numar elip, 15. kıtımda musabıqı noktası erişti. Hem de 16. kıtımda köp kıtımlık numar eliştin kiyin, ahırda 6'ke karşı 10 netici bilen musabıqı galba kıldı. Bu növetlik musabıqa Şanghay Danlıq Mahirla musabıqısı təsiz kılınğanlıqının 20 yıllıqı bulup, 24 kişilik təklif musabıqısı tüzümü kullanıldı. Bunundan ilgirki çarek alqılğış musabıqıda Jao Shintong 0'ge karşı 6 netic bilen Neil Robertson'ni, Trump 0'ge karşı 6 netic bilen Higgins'ni, Wu Yizi 5'ge karşı 6 netic bilen Shoin Murphy'ni, Kaylon Wilson 5'ge karşı 6 netic bilen Marek Williams'ni yengen idi. Bu növetlik musabıqıdaki 8 küşlük mahirinin həmmisi Dünya Lavhat Alışış musabıqısının çempiyonu bolğan mahirla.

Hörmetlik radyo anlıqçılar, keşkinler hayırlık bulsun. Hayırlık akşam programımızı oranlaştırgan yıkımlıq naqş köylerimizini yaktırıp anlayışanlarını ümit kılmız. Mən riyasetçi Yaşar Yılqun. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yandırat qapısı Slow Shooting'ni masqadamdan altıldı. Programımızın Slow Shooting əptisinin anlayışanlarını karşılımız. Dostlarına programımızı oranlaştırgan naqşlarına anlıqaş, yoruvatkan yol bölüklerden yol uçurup erip menişini karşalımız ve işin spomuzdan numarı bosa XC1074 FM, XC1074 FM.

0: 107.4 Patna Sennet Radyosu. Patna Sennet Radyosu. 107.4 Patna Sennet Radyosu'nun serhal programlarını radyoda, can telefonda Sulu Şetin app'te anlayabilirsiniz.
1: 107.4 Patna Sennet Radyosu'nun Doğuyun Sın kanalını koşuyup her günü saat 9'dan 11 geçe, 13'dan 15 geçe, 19'dan 20 geçe bolgan bivas körsüşüge katnışın.
2: Avtomobilga çıkıpla 107.4 Patna Sennet Radyosu'nu alın. Korgu çıkıpla 107.4 Patna Sennet Radyosu'nun programlarının bivaslı körsüşünü körün.

0: Beşin sıpımız kegen uçurlağa karap baksa kaplanan avazlı uçuru var ikene anaylı. Yaşma. Buldu ha. Rabiyem sizin mi kızgın karşılığımız ha? Onun ki maşinki o DT5600 simlik dostumuz. Yaşarcan yakışı mı? Ben Kaşkari Yeken'den yol uçuyoru bireydigen. Yeken ayya Maria Doktor Hansı'dan dağlı uçucu yolla koş yönlüştür avan deydu. Yeken'den yol uçuyoru. Buldu rahmet. Badam taksi taz yaktırıp anlap size aman akşine. Dostlar, hazırda özüde mavo Xingfu yolu, onun için Longdong yolu, Huizhanzhongqie, Yan'an yolu, Hongshan yolu, Changfanggu, Beilu, Shitbak yolu, Qatarlıq yollarda tosluş bakken. Mei Shenshin'in avazı kuşur bakken, Mei Shenshin gelin.
1: Yaşar, yakşıma sakam, kanalım.
0: Yakşıma.
1: Rakeş işletsin de, avazın Allah, hazır yukayıp geldik.
0: Bugün bir günlük faaliyetle tüketip,

Sizge bir gün taksi aydap çarçıgan dıllarga bek yak diyemağın akşağı deydi. Boldu rahmet. Niyaz Aliyim dep de o Yaşarcan bugünkü hayırlık akşam programımız gümü intayın esil nakşlarını oranlaştırıp siz rahmet dep de. Dostlar, hazırkı en yeni yol ekvalığa karsak hazırını ozda davam beylu. Yani iştipak yolun dondalyan şiçe kırab manga yönlüştü dostluş pakene. Onun da başka Zhongwan kotisi, Huizhan Zhongjie. Yine şu iştipak yolu kuş yönlüştü. Sanfango beylu, Longton yolu, Yan An yolu, Hongsan yolu davam beylularda dostluş pakene dostlar. Dostlar, anlavatqınlar Şinjan Radio Televiziya Stansiyası 107.4 qatnasındadır radiosunun radiosunun bevasit anlatılıvatqan xeyirlik axşam proqramımız, ya. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqı apsi Slow Shooting namaz qadamını anlatıldı. Proqramımızın Slow Shooting apsini mağınçılarını qarşalımız. Aziz dostlar, hem de anlaydığınımız Kipinek namlıq naqşa.

Şunun bilen hayırlık akşam programımız ahırlaştı. Programımızı yaktırıp anlananlarga köpten köp rahmet. Şinjang Radio Televiziya Stansi 107.4 katnasında radyosuna sarhıl programlarını her vakit turmuşanlarga hemra kılışını unutmağaysılar. Tekimi köp mezmurlarını almakçı bolsanlar Şinjang Radio Televiziya Stansi'nin yanı taratko aptisi Sılu Şitini düşürüp alınsanlar buldu. Program riyasetisi Eşar Yılkun. Növetçi muharir Patigül Mehmet. Hayır hoş dostlar.

başqalarının minnətdarlığını qəbul qılıbla qalmay, yana ulağımı minnətdarlığınızdan bildirin. Ata-ana qeyrindaşlarınız, xizmətdaş sabaqdaşlarınız, dostlarınızqa, ətrafınızdakilərgə, xolum xoşunlarga və rəhbərinizgimi rəhmət etişini hər vaqt isinizdən çıqamın. Çünki siz ulanın qollışı bilən özüb çoğun buldunuz, pişib yetildiniz. Ulanın yardımı, qollışı, ulanın mihir muhabbeti bilən tonuldunuz, itibarga elindiniz. Ulağa minnettarlıqınızını bildirin. Ulamı siz bilən tən bu minnettarlıqdan söyünsün. Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, sizge rəhmət etkin bu proqramımızda anlaşılanlarını qızğın qarşı alımız. Mən riyasetçi dostumla Rısalat Qasım. Бүгінгі программымызда төмендегі мазмұнларды сіздерге сөйлеп береміз. Бір балонның бұлыт саяхаты да Шинжаң сақшылары саяхатшылардың қалбын иллетті мазмұнлық ақпарат хикаясы алды билан диқтыңлады болады. Шинжаңдағы бір торт дүкінінің егісі дүкінді тақапмы инновацияны сақлашты чың турды. Сіздердің бехатерлігіңіз айлаңдағыларның ең чоң бақты мазмұнлық ақпарат хикаясы мұш мазмұнлармы диқтыңлады болады. Program məzmunlarımızdan anlıqaç, yana davamlıq proqramımızda qızğılıq bilən qatnaşqaysla, öz anlarının his duyğusunu biz bilən ortaqlaşqaysla, Veyşin Supamızın nömrə XG1074 FM, XG1074 FM.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsire. Her günü güzel keyfiyet bilen yeni bir günni kütüvalaylı. Әмді аңлайдығыныңла қайырлық сәхәр программысы.
1: Қайырлық сәхәр.

Qalbiga güzel arzu istaklarını büküp, yeni bir günni xush tabassum bilan kutib olgan qadrli do'stlar, atiganliklar xayrli bo'lsin. Bugun 2026 yil 8 ayning 2 kuni, yakshanba. Dehqonlar kalendari bo'yicha 6 ayning 20 kuni. Hayot aslidan güzel. Turmush aman baxtiyorlik jilvisiga cho'mgan bo'ladi. Baxtni bayqash, qadrlash, uningdan qanqucha bahirman bo'lish yanada har bir kishining qalb go'zalligiga, turmushini qanoatchanlik va tirishchanlik bilan qizg'in suyishiga bog'liq bo'ladi. Oddiylik ichidan go'zallikni bayqay oladigan, kichik ishlardan xushallik topa oladigan kishilar har kuni turmushdan xushallik tepib, turmushni suyib yashay oladi. Şuna her vakit kalbinizde hayat turmuşka bulgan çoğunkur muhabbet yıldız tarsın. Hayat biğiniz, acer mehintiniz arqılıq kündün künge güllep yaşınısın. Qadirlik dostlar, ufuqının sözleşi bilen yeni bir yeni səhərini təbəssüm ilgide kütüb aldıq. Ümitki tolğan güzel səhərdə sizlər bilən 107.4-dən xeyirli səhər proqramımız arqılıq sırdışış pürüstükə erişkinimizdən tolımı xürsəmiz. Proqramımızdən yanıqan güzel küllürümüz, esil məzmullarımız aram küllürünləğə teyximi huzur beğişli qüsi. Mən riyasetçi Sumrat Mutallib. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqu əbtisi Sılu Şitin'da masqadamını anladılıdı. Programımızın Sılu Şitin əbtisi de anlayışınlarını mı karşalımız? Qadirlik dostlar, bugünkü programımızda tövendeki məzmunlarını oranlaştırdıq. Aval turmuş bilimdiri sahibimizdə, eğiz boşluğu yarısı ağırqını pəsəkdidiğin bir nəçxil köktat. Aşk orsaqa su isə, oruqluğulu bulamdığı qatarlıq məzmunlarda sözlə birimiz. Programımızın sağlamlıq savadları sahibisi de daim teriq yeyişinin paydası köp. Lekin içki

Körülmeyen ekvalda yemek içmek arkalık tanışış gerek. Bunun için bu iki xil usulunu sınav baksanız buludu. Cüzü posteçeyi kuvvetini tanışıp talını sağlamlaştırıdı. Adatta cüzü posteçeyi ise tal ve aşkazanın hareketine yardım verirdi. Bırak cüzü postinin təbiyyeti kuruq ısıq bulup, mağdursuz bedeni kuruq ısıq kaplıb alğan. Bedenini kuruq ısıq kaplıb alğan. Isıqı eşip ketken kişiler istimal kılsa bulmaydı. Yasemin gülçeyi. Yasemin gülçeyinin kayfiyatını yaxşılaş, kuvvetini tanışış rolu var. Yasemin gülçeyi içişinin soğuk keltürüp çıxarğan hazım kılış yaxşı bulmasılığa belgelik koşumca davalaş ünümü var. Lekin yasemin gülünün təbiyyeti mötüdül bulğaşqa köp içişke mas gelmeydi. Adam çarçıqanda yemek içmekini kandaq tanışış gerek. Birinci, yemek içmekten işgarlıq yemeklerden yeni köktat, yani çeçeksay, çiğnsay, şınsay, bazay qatarlıqla ve bazı meyve, süt qatarlıqlarını istimal kılış kem bolsa bolmaydı. İşgarlıq yemekler adam bedeninin iktidarını tanışıp harğınlıqını pasaydıdı. İkinci, kalsiy toluqlaş. Kalsiy bir xil təbii besim tövalat küçü. Kalsiy kemçil kişiler hemişe katlıq çarçaydı. Çarçab ruhi cihetten ciddiyleşidu, hizmet elib gelgen harğınlıqını inhil təlməydu. Süt ve süt məhsulatları, xayday qatarlıqlarına hemisi kalsiy toluqlaydıqan yaxşı yeməkliklerdi. Üçüncü, kararlıq, normalıq su içiş gerek. Bunun da kaynaq su en yaxşı tallaş. Köp su içiş metabolizmini tızlatıp, cigar ve üçeydeki zaharını haydab, bütün bedendeki harğınlıq ve ciddiyelikini pesaydıdı. Qazıq içimliklerini amalma az içiş gerek.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

0: Beijing vaqti soat 8.
1: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bak. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekçirik'tinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2025-6.